Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme gülüyor.

0: kışların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzümü

0: Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Yayın bölgelerimizde hava serin, kapalı ve yer yer yağmur da var. Sıcaklık şu an 7 ile 10 derece aralığında. İlerleyen saatlerde serin hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık en fazla 15-16 dereceye kadar yükselebiliyor. Köln'de, Bremen'de, Hamburg'da, Frankfurt'ta çevrelerinde bu dereceleri, bu seviyeleri göreceğiz. Berlin'de en fazla 12 dereceye kadar bulutlu yağmurlu bir havada sıcaklık yükselebilirken Stuttgart'ta 15, Mannheim'de de 14 dereceyi göreceğiz. Güzel bir sabah diliyoruz.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı başlıyor. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar. Metropol FM burası. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız. Öncesi hızlı turlarımız. Metropol FM'de saat 5 ile 6 arası sizinle oluyor. Günaydın. Saat 6'ya kadar güne en güzel şarkılarla birlikte başlıyoruz. Ve sonrasında dediğimiz gibi çay şekeri programını birlikte bir sürüyor. Şu an yollarda olanlar, iş yerlerinde olanlar, kolaylıklar efendim sizlere. En güzel şarkıları gönderiyoruz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın tekrar tüm dinleyenleri, bize neler var gündemde? Günlerden 7 Mayıs ve bundan tam bir yıl önce şu anki mevcut hükümet göreve başladı. Ve bugün özellikle toplantılarda CDU-CSU ve SPD hükümeti bu bir yıl boyunca neler yaptı? Bir bilanço çekilecek ve bugünün öne çıkan konuları arasında özellikle mevcut hükümet ortaklarının kendi aralarında önemli konulardaki anlaşmazlıkları öne çıkıyor. Mesela eski hükümetin getirmiş olduğu kalorifer yasası şu anki hükümet tarafından yeni bir tasarıyla değiştirilmek isteniyor. O da nedir? Mesela eski hükümet 2045 yılından itibaren yakıt yağıyla çalışan, gazla çalışan kaloriferler tarih olacak. Artık bunlar kullanılamayacak diyordu. Şu anki hükümet hayır, bunlar kullanılabilecek. Sadece 2029 yılı itibariyle kullanılan yakıt kademe kademe biraz daha çevreci olması gerekecek diye bir hususu hayata geçirmek istiyor değerli dinleyenler. Bugün şu anki hükümetin göreve gelişinin ilk yılı değerli dinleyenler. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında dünya çapı.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Bugün siyasetçilerin görüşeceği konular arasında gençlere yönelik bir sosyal medya yasağı. Bu da yine bugün çok tartışılacak konular arasında görülüyor. Mecliste bununla ilgili bir oturum da olacak. Onu da yine belirtmiş olalım. Almanya'da 16 yaşından küçüklere tamamen bir sosyal medya yasağı gündemde. Bunu Avustralya gibi bir ülke ya da Fransa gibi ülkede hayata geçirmişti. Ve Almanya için bu da bir örnek teşkil edecek mi? Göreceğiz. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ve gündeme bakmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Almanya'da özellikle otomotiv sektöründe şu an büyük bir endişe var. Neden? Amerika Devlet Başkanı Donald Trump anlaşıldığının aksine %15 yerine Amerika'ya Avrupa'dan gönderilen otomobil ve özellikle de kamyon, tır gibi vasıtalara anlaşıldığı gibi, üzerine anlaşma sağlandığı gibi %15 değil %25 vergi uygulayacağını söyledi geriye bıraktığımız cuma günü. Ve bunun da bu hafta itibariyle ya da önümüzdeki hafta itibariyle yürürlükte olacağını söyledi. Ve bununla beraber hisse senedi değeri otomotiv üreticilerinde çok sert bir düşüş yaşadı. Başta Daimler, Volkswagen, BMW gibi büyük firmaların hisse senetleri değer kaybetti bu açıklamaların ardından. Ve şimdi yine Donald Trump'la bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. 8. ayda geriye bıraktığımız yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu gümrük vergilerin %15'te sınırlandırılması konusunda anlaşmıştı. Onun karşılığında da Amerika'dan belirli ürünlerin alınmasını kabul etmişti Avrupa Birliği. Yani bir konuda bir anlaşma sağlanmıştı ama Trump Avrupa'yı hareket etmemekle, işi sallamakla adeta suçluyor ve bu nedenle de kızgınlığını vergileri arttırmayla ifade ediyor. Bu böyle yorumlanıyor. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar tekrar. Ben Serdar. Sen be-

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Güne en güzel şarkılarla başlıyoruz. Şu an yollarda olanlar, iyi yolculuklar efendim bütün dinleyenlerimize. Radyolarınızda güzel şarkıların yanında olup biteni de öğreniyorsunuz. Biraz sonra dünya haberlerini almak üzere haber merkezimize bağlanacağız. Sonrasında da Çay Şekeri programında hep beraber güne birlikte devam edeceğiz. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik an itibariyle. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar, enteresan konular ve tabii ki sizin katılımınızla güne güzel başlıyoruz. Bize ulaşın, bunun için 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabah olması dileğiyle yollarda olanlara iyi yolculuklar, iş yerlerinde olanlara da hayırlı işler diliyoruz.

sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, selamlar bütün bulunduğunuz ortamlara. Kolaylıklar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Günlerden de Perşembe, 7 Mayıs tarihini yazıyoruz. Bu pazar günü biricik annelerimizin anneler günü. Ve Metropol FM'de Hatay Kuyumculuk ile beraber gerçekleştirdiğimiz her yıl klasikleşmiş olan yılın annesi yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Ve bir annemiz 1500 euro değerinde Hatay Kuyumculuk'tan bir pırlantalı kolye kazanacak. Bunun için yapmanız gereken şey benimannem@metropolfm.de'ye neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu düşündüğünüzü bize mailinizle yazınızla iletiyorsunuz. Ve gelen bu mesajlar arasında bir tanesini seçiyoruz ve o mesajın sahibi de bu altın kolyeyi, pırlanta kolyeyi kazanıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Siz de yarışmamıza katılın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Blok 3 kusura bakma. Günaydın herkese. Merhabalar efendim. Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Finalistler 30 Mayıs'ta Budapeşte de karşı karşıya geliyor. Arsenal Londra'nın ardından dün akşam Bayern Münih'le 1-1 deplasmanla berabere kalan Paris Saint Germain adını finale yazdırdı. İlk maç 5-4 bitmişti. Gollü bir maç olmuştu. Dolayısıyla ikinci maç ile ilgili çok yüksek bir beklenti vardı. Hani oyun kalitesi anlamında takımlar gerçekten yine güzel bir futbol sergiledi ama hani öyle fazla gol görülmedi. Maça Paris hızlı başladı. İkinci dakikada golü buldu. Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti Paris Saint-Germain ve bu gole bir türlü karşılık veremedi. Durumu eşitleyemedi Bayern Münih. Maçın uzatma dakikalarında artık 94. dakikada Harry Kane'in şutuyla durum 1-1 oldu. Maç da o skorla sona erdi ve Arsenal Londra ile Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecekler. Bakalım ne zaman? 3 hafta sonra değerli dinleyenler ve Paris Saint-Germain üst üste ikinci finali oynayacak. Geçen sezonu kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı Paris Saint-Germain. Dolayısıyla çok güzel bir, heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak kıymetli dinleyenler. Ve sporla devam etmişken Fenerbahçe'den önemli bir bilgi, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda 6 Haziran'da başkanlığa aday olduğunu duyurdu Aziz Yıldırım kıymetli dinleyenler. Saatler 6.39 ve Sezen Aksu'yla Aşk Dansı parçasıyla sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Günaydın çalışanlar, hayırlı işler.

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Aşk Dansı. Vallahi nefis. Keyifli bir parçayla daha devam etmiş olduk. Mesajlarınız ulaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Abdullah arkadaşımız da şu an bizi dinliyormuş. Hem de Hatay'dan dinliyor. Yoldayız diyor. Kardeşim Serdar'la şu an Hatay'da yoldayız diye bir de video çekip göndermiş. Şu an kahvaltıya, köy kahvaltısına gidiyoruz abi diyor. Afiyet olsun. Oradan da bir video atarsın artık. Biz de o şekilde doyururuz karnımızı. Abdullah ve Serdar'a buradan selamlar, günaydın. Gündeme bakalım, gündemde neler var efendim? Gündemde tabii ki en önemli konu savaş. İran, Amerika'nın teklifini incelemeye aldı başlığıyla bir haberimiz var. İran, kendi açıklamasına göre Körfez bölgesindeki savaşı sona erdirmeye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini değerlendiriyor imiş. İran Dışişleri Bakanlığı tutumlarını belirledikten sonra bunu arabulucu konumundaki Pakistan'a ileteceklerini açıkladı. Savaşın sona erebileceğine dair umutlar petrol fiyatlarının sert şekilde düşmesine ve borsaların yükselmesine de neden oldu. Son günlerde yine gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselmişti değerli Metropol FM dinleyenleri. O petrol fiyatları da tabii ki benzin istasyonlarında canımızı yakıyor. Ve bu benzin istasyonlarındaki fiyatın da biraz düşmesi için hükümet Almanya'da akaryakıt vergisini 2 aylığına 17 sent litre başı indirdi. Ama bu tamamen benzin fiyatlarına yansımadı ve bu konuda Başbakan Merz'e soruldu. O da evet, akaryakıt indirimi şu ana kadar tam olarak fiyatlara yansımadı dedi. Bunu kabul etti. Yapmış olduğu açıklamasında Friedrich Merz, bazı benzin istasyonlarının fiyatları gerçekten 17 sent düşürdüğünü ama bazılarının ise bunu yapmadığını ve bunlarla ilgili de bir inceleme olacağını söyledi. 6.44 oldu saatlerimiz. Siyam'la Mecnun parçasıyla devam edelim. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Malof Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Malof Berlin mağazamıza uğrayın.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Buray Buzlucam. Günaydın. Günaydın efendim. Herkese merhabalar. 0-30-217-970-71. Frankfurt'tan yazmış. Amasyalı Ali Bey. Ben de dinliyorum diyor. Gözümüz yolda, kulağımız sende diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yolculuklar. Herkese merhabalar. Hatay'dan yazmıştı Abdullah arkadaşımız. O da yoldayız. Hatay'da seni dinliyoruz demişti. Kardeşi Serdar'la dinliyormuş. Merhaba. Manayem'den Mustafa. O da bir benzin istasyonu önünden bir fotoğraf göndermiş. Fiyatları fotoğraflayıp atmış bize. Dizel şu an 1.93. E10 1.96. Buranın en ucuz fiyatı bu abi şu an diyor. Daha da düşmesi lazım. Bu yeterli değil tabii ki. Yani bu fiyatları biz 2 ay önce görseydik, hani savaştan önce görseydik, bu ne ya diye kızardık. Şimdi bize bu fiyat önceki günlere göre tabii birazcık düşmüş geliyor. Ama daha da düşmesi lazım. Hatta Başbakan Mert de diyor, bu akaryakıt vergisinin indirimi tüm benzin istasyonlarında fiyatlara yansıtılmadı diyor. Yapanlar var, yapmayanlar var diyor. Onu da mı biz halledek? Madem görüyorsun hallet baba. Allah Allah. O madem öyle, gideceksin halledeceksin. Almanya'da posta idaresinin, yani postun adı değişiyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Postun adı artık DHL olacakmış. Çünkü paranın çoğunu madem paket işinden kazanıyoruz diyor Die Deutsche Post, o zaman ismimizi de değiştirelim dediler. Eylül itibariyle şirketin ana adı DHL olarak değişecekmiş. Deutsche Post adı tamamen ama kaybolmayacak. Almanya'daki mektup ve paket hizmetleri yine Deutsche Post adıyla devam edecek. Ama artık DHL AG'nin bir yan şirketi olarak. Deutsche Post'un adı da artık DHL olarak değişiyor efendim. Hayırlı olsun. İsim değişince acaba paketler zamanında gelecek mi? Ya da yine komşuya mı gidecek paketler? İsmi değiştirmeyle bitmiyor şey.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

anlaşmaya imza attı. Buna göre iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve faili meçhul dosyalar için özel bir birimin devrede olduğunu açıkladı. Kabayiş'in telefonunun şifresinin çözülmesi için Çin'e gönderileceği bildirildi. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmadan önce patronuna gönderdiği son mesaj ortaya çıktı. Mesajda "ben artık gelmeyeceğim" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Genç kadının öldürülmüş olduğu tahmin ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de seçim gündemi netleşiyor. Aziz Yıldırım kulüp başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada diğer adaylara da birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Genel kurul Haziran ayında yapılacak. Basketbolda Fenerbahçe Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında Zalgiris'e deplasmanda 81-78 mağlup oldu. Son periyoda önde giren Sarı Lacivertliler rakibin geri dönüşüne engel olamadı. Bu sonuçla Zalgiris seride durumu 2-1'e getirdi. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı çok rüzgarlı ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.

0: Aşkım Bengü Metropol FM'de hayırlı sabahlar. Guten Morgen.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Herkese selamlar, sevgiler. Küçüklere, büyüklere, abilere, ablalara, amcalara, teyzelere, dedelere, herkese. Çay şekeri programımızın ikinci saatini başlattık.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Saat 10'a kadar buradayız. 10'a kadar birbirinden keyifli, birbirinden güzel, enteresan konular ve birbirinden keyifli şarkılar. Hepsi burada sizinle olacak. Yeter ki siz güne güzel başlayın diye biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabii bize katılırsanız, yayın akışımıza dahil olursanız, duruma siz de salça olursanız o da güzel olur. Benim de bu çorbada bir tuzum olsun. Ben de salça olmak istiyorum. Ben de maydanoz olmak istiyorum diyenler. 030
1: 217 970 71
0: ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli.
1: Arsenal gegen Paris Saint-Germain. Saint-Germain. PSG. PSG.
0: Fransız kökenlisiniz galiba.
1: Hey, oui.
0: Oui.
1: Oui.
0: Çok güzel. Evet, güzel bir maç olacak. Arsenal Londra ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Abi Bayern ne der, nazarladık dünya. Almanya'da tek yoluna giden şey Bayern dedik. Abi adamlar ilk maçta deplasmana 4 gol atmışlardı. Dün atamadılar ya.
1: Yani son saniyede attılar o. Uzatmalarda.
0: O da şey ıkına ıkına zor oldu birazcık.
1: Aynen öyle. Ama Bayern'in hakkı yenildi. Onu da söylemem gerekir.
0: He?
1: Bayern de hakkı yenildi.
0: Kim yedi?
1: Maçta. Hakem.
0: He?
1: Hakem.
0: Hakem.
1: Hı-hı.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence öyle. Bence öyle değil. Herkesin ortak görüşü. Şimdiye kadar öyle.
0: Ben öyle düşünmüyorum.
1: Neden? Sen seyredin mi maçı?
0: Ben izledim maçı.
1: Ya?
0: He? İzledim.
1: Neden?
0: Bence öyle çok şey kararlar yoktu ya. Bence öyle çok saçma ya, kararlar yoktu.
1: Harry Kane'in o kaleye boş gidişinde offside'i kaldırması çok yanlış bir karardı.
0: Bak onu gör. Bak tam da onu görmemişim. Olur böyle şeyler. Bazen Bayern'in rakiplerine de yapılıyor. Bazen Bayern'e işte hakemler oluyor seriyorsun. Bazen. Finalin adı Arsenal Londra Paris Saint-Germain 30 Mayıs günü Paris Arsenal maçı nerede oynanacak? Budapeşte de oynanacak. Ve Şampiyonlar Ligi'ni belki de Paris üst üste ikinci kez kazanacak. Bu daha önce başka bir takıma nasip olmamıştı diye hatırlıyorum ben de değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve spordan yine önemli bir bilgi az sonra. Ama önce Derya Uluğ kesin bilgi Ersay Üner'le. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
3: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.
4: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
5: Sushiana.
6: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
8: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
9: Sushiana.
10: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
9: Sushiana.
11: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: İrem Derici ve Codur. Codur diye mi okunuyor, Kodur diye mi okunuyor? Orasını bilemedim.
1: Bilmiyorum
0: ama yani. Enteresan bir izin. Yıkılana kadar. 7-25 saatlerimiz. Az önce Şampiyonlar Ligi finalinden bahsettik ve ben şey dedim. Tarihte belki ilk kez üst üste bir takım ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacak dedim. Dinleyicimiz diyor ki yanılıyorsun abi diyor. Real Madrid kazanmıştı. Benim aklım şey gitti. Şampiyon kulüpler oraya gitti. Ama doğruymuş. Evet. 15-16-17. 15-16-17 sezonunda 2015-2016.
1: 15-16-16-17-17-18.
0: Evet. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanmış. O zamanlar da antrenörleri kimmiş biliyor musun?
1: Hı-hı.
0: Zidane. Seviyor musun Zidane'ı?
1: Ya çok seviyorum.
0: He? Kafanız aynı ondan mı?
1: Yani şey değil, bir duruşu var adamın biliyor musun?
0: Ben de severim Zidane'ı.
1: Ve ona tekrar teklif ettiler Real Madrid'den, kabul etmedi.
0: En ben... çok sevdiğim, senden sonra en çok sevdiğim kel o.
1: Beni seviyorsun yani.
0: Bazen. Evet, o zamanlarda net güzel takımdı ya. Ronaldo vardı, işte kim? Higuain vardı.
1: Ronaldo vardı, Higuain var, Pepe vardı.
0: Çok vardı. Müthiş bir takımdı ya.
1: Şeyi vardı, Ramos vardı.
0: Üç kalecileri Casillas vardı. Evet, çok fazla futboldan muhabbet etmeyelim ama arkadaşlarımızın dediği doğru, bravo, tebrik ediyoruz.
1: Ve iki konser bileti kazandılar, öyle mi?
0: Hayır, bir şarkı gönderiyoruz onlara özel. Das ist so ein Ding, so ein Witzbuch oder so,
1: wo du das immer
0: so rausholst. So,
1: ich habe mich richtig ausgeschlafen heute. Ich bin ausgeschlafen heute.
0: Ach, das ist, wenn du ausgeschlafen bist?
1: Ja.
0: Ach du Scheiße.

0: sen iste. Her şey çok güzel olur tabii. İstemek işin yarısı. İstemek, arzu etmek çok önemli.
1: Önemli.
0: Dolayısıyla bu güzel şarkıyı da gönderdik sizlere. Ve Deutsche Post da bir şey istiyor. Ne istiyor? İsmini değiştirmek istiyorum.
1: DHL olarak.
0: Ya. Deutsche Post'un ismi değişecek. DHL olacak. Çünkü biz işimizi daha çok mektuptan, kartpostaldan falan değil, paket servisinden kazanıyoruz diye böyle bir karar almışlar. Zaten biz de kafamızda Deutsche Post'a DHL diyordu. Yani biz kafamızda o ismi zaten değiştirmiştik.
1: Yerleştirmiştik aynı.
0: Ne zaman itibariyle? Eylül ayı itibariyle bu değişecekmiş. Ve ana şirketin adı DHL AG olacakmış. Deutsche Post ismi yine kalacak. Özellikle yine bu posta, mektup falan filan. Bunlar yine Deutsche Post alt şirket, yan şirket olarak o faaliyetlerini sürdürecek. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Deutsche Post'un adı değişiyor, değişiyor, değişiyor. Sade isim değişmesin ama artık mektuplar, paketler de zamanına gelsin lütfen. Bir de yani bana gelsin, komşuya gitmesin. Paketinizi bıraktık deyip de her yerde paket aramayalım lütfen. Hani sadece isim değiştirmeyin olmuyor. Bunları da değiştirin lütfen. Lütfen lütfen. Senin kankayı gönderiyorum bak, Hande Yener.
1: Severim.
0: Emrine amade. O da seni seviyor mu?
1: Çok.
0: Vallahi.
1: Bayılıyor.
0: İnanması o kadar güç ki.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sakiler, kış güneşi Metropol FM'de. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Evet, dışarıda böyle rüzgar mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey mi? Dışarıdaki havanın efekti mi oluyor?
1: Ne biliyordum. Ne söyleyeceğini biliyordum onun için.
0: Dışarıda harbiden rüzgarlı, bulutlu, kapalı bir hava var. Birkaç gün böyle devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazar iyi ama.
1: Sadece cumartesi ve pazar.
0: Hafta sonuna denk geliyor en azından. Düşünsene. Bütün hafta kötü düşünsene. Tam pazartesi, salı güzel hava olsa değil mi? O daha gıcık olmaz mı?
1: Kötünün iyisi işte.
0: Aycan arkadaşımızdan çok güzel bir sesli mesaj gelmiş. Bize bir fıkra göndermiş. Aycan, teşekkür ediyoruz. Oy Aycanım, Aycanım. Ne göndermiş Aycan?
2: Serdar'ım günaydın. Serdar'ım nasılsın? Oho!
0: Oho!
2: Bir fikri anlatayım.
0: Anlatayım.
2: Gece yatarken yataktan düşmüş. Kalkmış, geri yatmış. Sonra bir daha düşmüş ve demiş ki ey ki kalkmışım yoksa üstüme düşecektim. Bizim Temel.
0: Hastayım ya bu Aycan enerjisine. Vallahi billahi ya. Bizim dinleyici bize benzedi. Bizim gibi kafayı yedi. Seviyoruz seni Aycan.

Şekeri programına hoş geldiniz. Kalkış öncesi bazı güvenlik konularına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Lütfen şimdi koltuklarınızı dik pozisyona getiriniz. Güvenliğiniz için program süresince emniyet kemerlerinizi bağlı tutunuz. Serdar'la Uçuran Show devam ediyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
2: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar. Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de. Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Şantaşçı ve Ramun çaldılar. Günaydın.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen

0: Hani artık günümüzde takipçi çok önemli bir şey ya. Hani ne yapıyorsan sosyal medyada mesela bir paylaşım niye yaparsın? Beğeni almak için, tık almak için değil mi?
1: Evet.
0: Her şey ona döndü ya, çok enteresan. Bazıları olayı maymunluğa kadar çeviriyor, çok ilginç. Aslında
1: o değil şimdi. Kavgalar da küsmeler de ben hep beğeniyorum, sen niye beğenmiyorsun diye. Böyle bir serzenişte bulunuyorlar.
0: Bak ben onunkileri beğeniyorum, o benimkileri beğenmiyor. Bak öbürününkini beğenmiş, benimkini beğenmemiş. Serdar'ınkini beğeniyorlar. Ha, Esra'nınkini niye beğenmedi?
1: Ha dedin, kaldın orada.
0: Ha! Serdar'ınkini beğeniyorlar. Ha! dünyada en çok takipçisi olan kim?
1: Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ama Christina. Ondan önce birisi daha var, biliyor musun?
0: 40 yıllık Cristiano'yu Cristina yaptı. Tamam. Helal olsun ya. Evet. Kaç takipçisi var?
1: 670 olması gerekiyor. Bir saniye bakayım. 673.
0: Wow. Güzel fil. İkinci sırada?
1: İkinci sırada Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Evet. Sonra?
1: Ondan sonra Selena Gomez var. Sonra Kylie Jenner var. Dwayne Johnson var. Ariana Grande
0: Dwayne Johnson, The Rock.
1: Evet,
0: ha, The senin Rock. İkizin.
1: Aynı, boy pose aynı.
0: Aynı, tıpatıp. O sana benziyor.
1: Aynen.
0: Banka, sen ona değil mi sana?
1: Bankadaki hesap falan her şey aynı. Neredeyse. Evet. Yedide Ariana Grande var. Hı-hı. Ondan sonra 8'de Kim Kardashian var.
0: Evet.
1: 9'da Beyoncé. Hı-hı. 10 numarada Khloe Kardashian var.
0: Allah Allah.
1: Bu Kardashianlar hiçbir şey yapmadan o kadar para kazanan, o kadar takipçisi olanlar.
0: Allah Allah. Biz kaçıncı sıradayız ya? Şimdi bu hesaplardan sahtelerini silmişler. Hı-hı. Sahte şeyleri, takipçileri. Cristiano Ronaldo'nun takipçisi ne kadar azalmış?
1: 8 milyon.
0: 8 milyon sahte hesap mı varmış Ronaldo'yu
1: takip eden? Sahte hesap varmış. Onun bu şeyini şey yaptılar, sildiler.
0: Başka? Kimden ne kadar silinmiş başka?
1: Onu da hemen ben sana söyleyeyim güzel arkadaşım benim. Bakayım. Daha bir kez. En başta ama Kylie Jenner var, biliyor musun? 15 milyon.
0: Niye Kylie Jenner başta? Sen kendi hesabına nasıl bu hatunu takip edersin ha? Diye millet yani galiba sahte hesap açmış. Ronaldo'da da belki öyledir.
1: Ronaldo 8 milyon. Ondan sonra Selena Gomez'den 6 milyon takipçi silinmiş. Hı-hı. Ariana Grande'de de 6 milyon. Taylor Swift var bir de. Evet. 4 milyon. Justin Bieber 5 milyon. Bunlar hepsi silinmiş. Türklerde ise Demet Özdemir var mesela. Hı-hı. Benim beğendiğim bir sanatçı. 400 bin takipçi sayısı silinmiş. Çağatay Ulusoy var. 100 bin takipçi sayısı.
0: Sen az önce bu haberi yaparken ben de kendi hesabıma baktım. Bende kimse kalmamış. Instagram şu sildiği sahteleri bize bari paslasa.
2: Aklım bulanır, soğuktan üşür. Parmaklarım.
0: Şu kadar takipçim var, bu kadar takipçim var. Şurada birisiyle kavga etsen acaba kaçını çağırsan gelir? Ev taşısan hangisi gelir acaba? Hepsi işim vardır.

0: indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
0: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine, ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
1: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
0: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığı adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
1: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
0: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru, çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı çok rüzgarlı ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Şimdi.
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla.
4: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.
6: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
2: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
1: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Demet Akalın, Level C5, beni unutma. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Günlerden Perşembe, 7 Mayıs tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olsun efendim.
1: Hı-hı.
0: Sinemalara baktığımızda, şimdi sinemadan bahsedelim. Michael Jackson'ın, ist das Michael Jackson gewesen?
1: Ja.
0: Ja, Michael Jackson'ın filmi sinemalarda gösterimde. Kannst du es bitte leise machen?
1: Nee.
0: Oder muss ich dir das sagen? Ja, das ist so selbstverständlich, dass wir während der Sendung alles ausmachen,
1: Hakan. Ja, ich will aber Michael hören. Ja? Nebenbei.
0: Kannst du es dann bitte draußen hören?
1: Okay.
0: Ja? Kannst du auch gerne draußen machen.
1: Gleich.
0: Oder ich gehe raus und du hörst hier weiter. Alter, wie in der ersten Klasse, Hakan, mit dir hörst du, Alter. Evet, Michael Jackson filmine gidecektin sen. Ne yaptın?
1: Evet, gittim Michael Jackson filmine.
0: Und?
1: War gut. Aber ich habe zwar mehr erwartet, aber war gut.
0: Was hast du mehr erwartet?
1: Şimdi ben Elvis Presley'in filmini seyrettim. Sonra Freddie Mercury'nin filmlerini seyrettim. Diğer müzikalları da seyrettim.
0: Evet.
1: Onlar bir hayli iyiydi. Half Befehl'i seyrettim mesela. Ama Michael'da daha çok beklentim vardı. Böyle du warst nicht mittendrin. Uzaktan seyrediyordun. Ama diğer filmde warst wirklich mittendrin.
0: Liegt es vielleicht daran, dass er schon gestorben ist, dass du diese Entfernung gefühlt hast?
1: Ja, aber die anderen sind auch gestorben.
0: Ah, stimmt, hast du recht. Okay. Ama uzun bir film galiba, değil mi?
1: Uzun, 2,5 saat falan sürüyordu film.
0: Okay.
1: Ama yarıda kaldı. Böyle her şey muallakta. İkinci bölümü gelecek mi, gelmeyecek mi, neye bağlı orasını bilemeyeceğiz. Ama film böyle yarıda kaldı.
0: Evet, Michael Jackson çok enteresan, biliyor musun? Hı-hı. Michael Jackson ne zaman hayatını kaybetmişti?
1: 2009'da.
0: 2009'da hayatını, hı-hı, kaybetmişti. Ve hala ölümünden sonra para kazanmaya da devam ediyor. Öyle bir enteresan bir olay var.
1: Evet.
0: Ne kadar para kazanmış?
1: 2009 senesinden şimdiye kadar 3,5 milyar dolar para kazanmış.
0: 3,5 milyon değil bak. 3,5 milyar. 3500 tane milyon anlamına geliyor. Hepimizin dirisini bir araya getirecek o kadar para kazanamayız abi. Öyle düşünürsün. Adamın ölüsü bile katlıyor bizi ya.

0: Burak King ve Serdar Ortaç. Niye şarkılara günaydın?
1: Günaydınlar.
0: Ve günlerden 7 Mayıs ve Mayıs ayı deyince abi aklına ne geliyor?
1: Anneler günü.
0: Anneler günü. Biricik annelerimizin günü. Her Mayıs ayının ikinci pazar günü. Anneler günü kutlanır ve yet is a survive, Amazon takis mutatak. Ve anneler gününe özel...
1: Hediyelerimiz var.
0: Yarışmamız var.
1: Yarışmamız var.
0: Hatay Kuyumculuk ile beraber...
1: 1500 euro değerinde...
0: Altın kolye, pırlanta
1: kolye. Pırlanta bir kolyemiz var.
0: Yılın annesini seçiyoruz. Her yıl olduğu gibi geleneksel bu yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Biricik annelerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Ve bu hafta sonu bir anneye pırlanta kolye kazandıracağız. Bunun için neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu bize mail yoluyla ulaştırıyorsunuz. Mail adresimiz
1: benimannem@metropolfm.de. Tekrar ediyorum, benimannem@metropolfm.de.
0: Buraya mesajlarınızı iletiniz ve sonrasında da biz bu gelen mesajları değerlendireceğiz, oylayacağız kendi aramızda ve yılın annesini belirlemiş olacağız. Aklınızda bulunsun. benimannem@metropolfm.de. Günaydın bütün dinleyenlerimize.
1: Guten Morgen.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, otomotiv krizi Berlin'de yansıdı. Volkswagen'ın iştiraki IAV başkentteki merkezini kapatma kararı aldı. Yeniden yapılanma kapsamında 1400 kişinin işten çıkarılması planlanıyor. IG Metal Sendikası karara tepki gösterdi, protesto çağrısı yaptı. A100 otoyolu bu gece tamamen trafiğe kapatılıyor. Spandau-Damm ile Kaiserdamm arasındaki bölüm iki yönde kapalı olacak. Sebebi Westend Köprüsü için yapılacak vin çalışmaları. Ayrıca hafta sonu Messedamm kavşağında da kapanma var. Berlin'de açık hava havuzlarında kimlik kontrolü uygulaması yasal bulundu. Mahkeme girişlerdeki kamera ve kimlik kontrollerinin veri koruma kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Yetkililer bu önlemlerin son yıllarda artan kavga ve taşkınlık olayları nedeniyle gerekli olduğunu belirtti. Berlin'de Botanik Bahçesi'nde bugün özel bir etkinlik düzenleniyor. Türkiye yapılacak rehberli turda benzer görünen bitkiler üzerine bilgiler verilecek. Etkinlik Doktor Murat Erdem Güzel eşliğinde yapılıyor. Katılımın sınırlı olduğu programa önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da gümrük ekipleri kargo sektörüne yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Yaklaşık 3000 görevli dağıtım merkezlerinde kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdamı kontrol etti. Yetkililer fazla mesai ve çalışma sürelerinin çoğu zaman ödenmediğini belirtiyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sıla, Hayran, günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Metropoliten burası. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları ve yanında da hoş sohbetimizle Çay Şekeri programı devam ediyor. Almanya'da bir Türk mahkum...
1: Ne gülüyorsun?
0: cezaevinde kıymetli dinleyenler, bir Türk mahkum cezaevinde 46 yaşında zamanında uyuşturucudan tutuklanmış, cezaevine girmiş, hapis cezası yemiş. Kaldığı ne diyorlar hücresinde odasında 900 kiloluk gıda stoklamış abi. Konservesinden işte kuru bakliyatına, unundan şekerine, yağsından yumurtasına, ne ararsan var. Ve bunu oradaki görevliler de fark etmiyor.
1: Hiç. Uzun seneler fark etmiyorlar.
0: Kartonların içinde dur bir sürü yiyecek. Bir sürü, artık ne yapıyor onları? Satıyor mu adam orada? Ne yapıyor?
1: Hani, satıyor tabii ki.
0: Kıtlık mıtlık çıkarsa ben mi yerim diyor. Kantinine, cezaevinin kantinine mi satıyor? ve adamı başka bir cezaevine nakledecekler. Orada ortaya çıkıyor. Çünkü adam diyor ki benim burada bir sürü yiyeceğim var. Ben diyor bunları götürmek istiyorum.
1: 45 koli.
0: Oo, 45 koli. Adam yememiş, biriktirmiş.
1: 45 koli, onu da getireceksiniz diyor.
0: Aha. Olmaz diyorlar. Lojistik olarak bunu yapamayız, edemeyiz falan filan diyorlar. Sonrasında bir mahkemeye veriyor. İtiraz ediyor, evet, adam. İlk mahkeme onu haklı buluyor. Sonra bir üst mahkemeye taşınıyor olay. Üst mahkeme yok, olmaz, götüremeyiz diyorlar. Ve adam bütün yiyeceklerini falan mecbur orada bırakıyor.
1: Bütün şey, mirasını diyelim artık.
0: Adam bildiğin cezaevinin içinde şey, süpermarket kurmuş ya. ...900 kilogram... Abi cezaevinin yemekhanesinde yoktur böyle bir bolluk ya. Düşünsene, yemekhanede, cezaevinde yemek yapacaklar. Lan yumurtamız bitmiş. Git de Türk atmıştır mahvas. Yağımız bitti. 46 numaraya sor.
1: Vay be.
0: Yürü.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Malof Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Malof Berlin mağazamıza uğrayın.
5: Sushiana.
6: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
8: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
9: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Temple of Adam 176.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego şarkıları bizimle oldular. Küçük bir ara veriyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Günaydın.
1: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin.

0: Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Güzel.

0: Vertrauen an wichtige Partner bröckelt. Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA laut einer Untersuchung in allen 27 EU-Ländern nicht mehr für vertrauenswürdig. Die US-Präsidentschaft von Donald Trump habe tiefe Spuren hinterlassen, teilte die Bertelsmann-Stiftung anlässlich einer Analyse mit. Demnach gaben rund 60% in der EU an, die USA seien kein vertrauenswürdiger Partner. In Deutschland sagten das sogar mehr als 70%. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes.
1: Experten sagen, die Behörden und die Politik reagieren zu spät, aber sie reagieren. Dabei gilt schon jetzt, wer manipulierte Darstellungen sexueller Handlungen ohne Zustimmung der Betroffenen anfertigt oder verbreitet, soll bestraft werden. Deutschland ist gerade dabei, diese EU-Vorgabe in nationales Recht umzusetzen. Bei der aktuellen Einigung heute Nacht ging es allerdings um das Verbot der KI-Funktionen, mit denen solche Deepfakes erstellt werden können. Das Verbot bezieht sich ausdrücklich auch auf das Erstellen von Inhalten, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
0: Eine Person, die auf einem Kreuzfahrtschiff Kontakt zu einer Hantavirus-Infizierten hatte, ist zur vorsorglichen Untersuchung am Uniklinikum Düsseldorf eingetroffen. Man gehe davon aus, dass sie nicht infiziert sei. Sie zeige keine Symptome, hieß es. Auf dem Schiff hatte es nach Hantavirus-Infektionen auch 3 Todesfälle gegeben. Zum Fußball. Aus der Traum vom Finale in der Champions League. Der FC Bayern ist im Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 1:1 hinausgekommen und damit ausgeschieden.
2: Das erste Duell war 4:5 aus Bayerns Sicht ausgegangen und es dauerte diesmal keine 3 Minuten, bis der Ball schon wieder im Netz zappelte. Weltfußballer Dembélé traf für Paris, jetzt mussten die Bayern schon 2 Tore aufholen. In der Folge sorgte vor allem Schiedsrichter Pinheiro für Diskussionen, der mehrmals fragwürdige Entscheidungen traf gegen die Bayern. Der Ausgleich von Kane in der Nachspielzeit fiel dann zu spät und Titelverteidiger Paris trifft nun im Finale von Budapest auf Arsenal. Fabian Schaffer, Sportredakteur.
0: Das Finale ist dann am 30. Mai.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler. Hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığı adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Zalgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı çok rüzgarlı ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 65 cent. Çeyrek altınsa 225 euro 13 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde. Ve şimdi Hatay.

0: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar. Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: süper bir şarkı. Zalim Sultan.
1: Güzel şarkı.
0: Barış Manço'nun. Unutulmaz şarkılarından. Emre Altuğ seslendirdi. Ve altyapı çalışmaları da Doğukan Manço. Barış Manço'nun oğlu yapmıştı.
1: Canlı seyretmiştim Zorlu Center'da. Bundan bir 4 ay önce çok güzeldi.
0: Emre Altuğ.
1: Evet. Süper. Muazzamdı.
0: Süper. Emre Altuğ Türk pop müziğin tabii en önemli isimlerinden birisi. Özellikle dizi oyunculuğuyla da son zamanlarda öne çıkan isimlerden çok da hayranı var. Emre Altuğ. Zalim Sultan buradaydı. Günlerden Perşembe 7 Mayıs. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan ve pazara az kaldı.
0: Pazar günü, bu pazar günü annelerimizin günü. Biricik yes. Annelerimizin günü. Mayıs aylarının ikinci pazarı anneler günü olarak kutlanıyor. Ve geleneksel olarak bizde yine anneler gününe özel bir aksiyonumuz var.
1: Evet, Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta bir kolye arkadaşlar.
0: Kazanabilir annelerimiz. Yılın annesini seçiyoruz. Her yıl olduğu gibi bize mail yoluyla neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii herkesin annesi yılın annesi, herkesin annesi çok kıymetli. Bütün annelerimizi ellerinden öpüyoruz. Allah onları başlarımızdan eksik etmesin. Onlara bize, bizleri de onlara bağışlasın. Ve bu özel güne bu armağanı kazanmak isteyen dinleyenlerimiz mail yoluyla bize neden annenizin yılın annesi olduğunu düşünüyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Mail adresimiz
1: benimannem@metropolfm.de. Tekrar ediyorum, benimannem@metropolfm.de.
0: Mutlaka siz de bir an önce mailinizi bize ulaştırın ve yarışmamıza katılın. Belki siz annenize pırlanta kolyeyi kazandıracaksınız. Bol şanslar. Aydın Kurtoğlu bizimle. Sonundayız yolun. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve Esban şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. AllNet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Anneler gününe özel indirim Karaca Malof Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Molof Berlin mağazamıza uğrayın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
5: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ajda Pekkan, olur ya. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar, merhabalar. Serdar Bey, hoş geldiniz.
0: Siz de hoş geldiniz. Zat-ı muhterem, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim valla.
0: Allah iyilik versin ya, Allah bozmasın ya. Allah ağzımızın tadını bozmasın
1: amin,
0: inşallah. Her
1: amin.
0: Şey yolunda gitsin. Stressiz, güzel. Mikrofona tükürme, Allah nasip olsun. Senden sonra başkaları da konuşuyor ya. Also, du topst dich immer selbst, ne? In Ekligkeit. Ordu'ya gidiyoruz. Ordu'ya gittin mi hiç?
1: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
0: Geçtin.
1: Hı hı.
0: Nereye gittin? Nereye gidiyordun?
1: Bir Karadeniz şeyisi yaptık orada, bir turu yapmıştık. Hı. Giresun'a gitmiştim, Rize'ye gitmiştim, Samsun'a gittim. Yani evet. Böyle bilindik yerlere gittim. Evet. Bir de şeye gitmiştim, Uzungöl'e gitmiştim Trabzon'da.
0: Evet, Karadeniz tabii ki doğasıyla, yeşilliğiyle, mavisiyle hı, çok güzel bir yer. Karadeniz deyince aklımıza hep bu gelir. Artık Karadeniz'i Ordu deyince aklımıza...
1: Dereler gelir.
0: Aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye? Neden niye?
1: Evet, Ordu'nun Kumru ilçesi varmış. Biliyor musun sen orada gittin
0: Kumru.
1: Mi?
0: Evet. Evet, biliyorum.
1: Yani o ilçede bir belediye başkanı diyor ki, arkadaşlar diyor, nüfusumuz azalıyor, daha doğrusu çoğalamıyoruz. Onun için bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0 bir araç hediye edeceğiz.
0: Oo! 0 araç.
1: Evet. 10 çocuk.
0: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk. Belediye başkanı mı diyor? Kumru Belediye
1: evet.
0: Başkanı. Ordu'da. İsmi ne? Var mı ismi?
1: Söyleyeyim. Yusuf Yalçuba.
0: Yusuf Yalçuba.
1: Evet, Kumru Belediye Başkanı.
0: Hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum, siz yaparsınız. Araba, 10 çocuk yapana.
1: Hayır öyle.
0: Kaç kişilik araba? 4 mü?
1: 4 kişilik
0: ya. Hadi o zaman 4-5. Evet tamam, o zaman şey, çekiciyi kendin alırsın abi.
2: Arkasına.
0: Az sıfır araç derken şey olmasın abi, pick up olmasın. Ordu'ya selamlar, güzel Ordu. Canım Ordu. Belediye başkanı demiştir ki, ben sizi tanıyorsam siz bu işi yaparsınız. Ordu'da çalışmalar başlamış abi, Kumru'da.

0: Berlin'le.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, otomotiv krizi Berlin'de yansıdı. Volkswagen'ın iştiraki IAV başkentteki merkezini kapatma kararı aldı. Yeniden yapılanma kapsamında 1400 kişinin işten çıkarılması planlanıyor. IG Metal Sendikası karara tepki gösterdi, protesto çağrısı yaptı. A100 otoyolu bu gece tamamen trafiğe kapatılıyor. Spandau-Damm ile Kaiserdamm arasındaki bölüm iki yönde kapalı olacak. Sebebi Westend Köprüsü için yapılacak vin çalışmaları. Ayrıca hafta sonu Messedamm kavşağında da kapanma var. Berlin'de açık hava havuzlarında kimlik kontrolü uygulaması yasal bulundu. Mahkeme girişlerdeki kamera ve kimlik kontrollerinin veri koruma kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Yetkililer bu önlemlerin son yıllarda artan kavga ve taşkınlık olayları nedeniyle gerekli olduğunu belirtti. Berlin'de Botanik Bahçesi'nde bugün özel bir etkinlik düzenleniyor. Türkçe yapılacak rehberli turda benzer görünen bitkiler üzerine bilgiler verilecek. Etkinlik Doktor Murat Erdem Güzel eşliğinde yapılıyor. Katılımın sınırlı olduğu programa önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da gümrük ekipleri kargo sektörüne yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Yaklaşık 3000 görevli dağıtım merkezlerinde kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdamı kontrol etti. Yetkililer fazla mesai ve çalışma sürelerinin çoğu zaman ödenmediğini belirtiyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Derya Ulu, Hani.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın, merhabalar.
4: Günaydınlar.
3: Hava da serinledi. Yağmur da var yer yer.
4: Aniden değil mi yine?
3: Evet. Çok soğuk değil ama hani önceki günlere göre bayağı bir düştü hava sıcaklığı. Yine artacak ama.
4: Mutlaka artacak ama sadece hafta sonu artacak. İki gün yani cumartesi, pazar, serdar, ondan sonra tekrar.
3: Pazar olması iyi aslında. Çünkü iyi. En azından anneler gününde hava biraz daha bir tık daha güzel olacak. Güneşli olacak.
4: Yani kötünün iyisi öyle diyelim artık.
3: Ya tek derdimiz, tek sıkıntımız
4: olsun.
3: Allah başka dert keder vermesin abi ya. Sen de amma.
4: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
3: O kadar mı üşüyor kafan ya?
4: Vurun abalı ya, vurun.
3: O kadar mı kafan üşüyor, bu kadar havayı kafaya takıyorsun
4: Alın
3: ya?
4: Alın canı benden. Vur.
3: Bak Cemil yazmış. Cemil Yaşar arkadaşımıza buradan selamlar Kreuzberg'den. Abi diyor şu an çalışıyoruz tamirhanede, seni dinliyoruz diyor. Çok sevdiğim Erkan abim var diyor. Ona diyor benden bir selam gönderir misin? Bize bir şarkı gönderir misin diyor bütün ekibe. Tabii ki göndeririz. Hadi bakalım. Are you ready? Günaydın.
4: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Ve bayan bayağı bir kızmış antrenöre, hakeme. Bayağı evet. Bayağı bir kızmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal'di ve ikinci finalisti belirleyen maçta dün akşam Bayern Münih kendi sahasında ilk maçta 5-4 yenildiği Paris'i konuk etti. Ama Paris'te biz o ara Hakan'la yazışıyoruz. Paris ikinci dakikada gol attı. Ben ne yazdım sana?
4: Bu ne be?
3: Ya onu şey dedim. Manyaklar başladı. Hem de ne manyak. Evet ama ondan sonra da biraz başka bir şey olmadı.
4: Yani şöyle, daha doğrusu bir kırılma anı vardı. Kane'in bir offside olayı vardı.
3: İlk yarıda mıydı o?
4: İlk yarıdaydı daha. Hı-hı. O. Ve herkes orada itiraz ettiler, neden falan filan böyle. Çünkü biliyorsun yeni artık sistemde offside'ı bozmayacaksın.
3: Oynatacaksın.
4: Oynatacaksın sonuna kadar. Ondan sonra
3: kontrol edeceksin.
4: Bak, ama bunlar çok daha öncesinde iptal ettiği için, ki offside'da değildi.
3: Evet, orada Bayern'in hakkı yendi.
4: Evet.
3: Bazı pozisyonlarda da işte penaltı bekledi Bayern'li futbolcular. Hakem pek oralı olmadı.
4: Alman sunucular burada genelde tarafsız oluyor yani. Bayağı bir tarafsız oluyorlar. Burada, onlar bile dediler de siz kein abseits dediler.
3: Kupon mu oynadı, ne yaptı hakem? Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde, Paris Saint-Germain finalde ve ikisi de zaten kendi ülkelerinde şampiyonluğu oynuyorlar. Bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu oynayacaklar. Arsenal de Premier Lig'de birinci, şampiyon olmak üzere.
4: Şu anda öyle, evet.
3: Acun'un takımı da çok iyi gidiyor. Bak, İngiltere'den bahsetmişken.
4: İkinci ligde şu anda şeye katıldı. Playoff'lara katıldı.
3: Birinci lige, Premier Lig'e çıkmak üzere Acun'un takımı.
4: Playoff'ta evet, birinci lige çıkmak üzere. İki tane maçı var. Eğer onları da kazanacak olursa birinci lige çıkıyor ve Serdar, İngiltere'de ikinci ligde olan bir takım birinci lige çıktığı an ona verilen para futbol federasyonundan 300 milyon euro.
3: Wow, iyi para be. 300 milyon. Biliyorum,
4: Türkiye birinci
3: ligi. Sıfırı yanlış okumadın değil mi?
4: Yok, 300 milyon. Türkiye birinci liginde şampiyon olan takıma birinci ligden bahsediyorum bir de. Verilen rakam sadece 4 milyon.
3: 4 milyon nereye? Euro. 300 milyon nereye?
4: Aynen öyle.
3: Futbolcular da kupon doldurmasın, hakemler kupon doldurmasın, ne yapsın abi bu paralar? Günaydın.
4: Günaydın. Morgen.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Sen

0: Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Im März kostete Superbenzin an den Tankstellen im Schnitt rund 17% mehr und Diesel fast 30% mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich um fast die Hälfte. Die Preisanstiege zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren aber noch deutlich stärker.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
3: Merhaba Taner.
2: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
3: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
2: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
3: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
3: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
2: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
3: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Dokun'un son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
2: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
3: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
2: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
3: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
2: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
3: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
2: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı, çok rüzgarlı, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 65 cent. Çeyrek altınsa 225 euro 13 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: İnanın radyoyu açtım, arabaya bindim, şimdi arayın dediniz, ben de aradım. Ne için aradığımı da bilmiyorum.
1: Şimdi biz dedik ki arabadaysanız üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz, tamam, ve bunun fotoğrafını bana gönderiyorsunuz. Size Özcan Deniz için bir bilet kazandıracağım.
0: Çıplak derken atletli olur mu?
1: Yok, atletli olmuyor.
0: WhatsApp'tan size resim atmam gerekiyor.
1: WhatsApp'tan fotoğrafını atıyorsun. Üstün çıplak bir şekilde, arabanın içerisinde bir de poz ver ama. Karpuz gibi oturma.
0: Atlet.
1: Hadi atlet de kalsın, tamam. Memeden uçlarını görmesem de olur. Evet, bebeklerin an geldi arkadaşlar. Tayfun arabanın içinde oturmuş. Üstünü çıkarmış atletli bir şekilde. Ama burada fotoğrafa baktığım zaman siz de böyle rahatlamış gibisiniz.
0: Ben şu an kendime kullanılmış ve kötü hissediyorum gerçekten. Sanat için soyunur, böyle bir laf vardı.
1: Bir şey soracağım. Bu fotoğrafını bizim web sitemizde paylaşabilir miyiz?
0: Yok, o kadar da değil.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk.
2: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 10.

0: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
1: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
2: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
3: Jubilee Orangemok tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Jubilee Orangemok'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Jubilee Orangemok, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
5: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
5: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
6: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
7: Ne oldu yeğen?
8: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
7: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
9: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
10: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
11: İsmail kim kız?
10: 27 yıllık diş doktoru.
11: Ya implant?
10: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
12: Doktor İsmail Özkanlı.

0: görüşmelerinde sorun mu yaşıyorsunuz? Özgeçmiş, yani Lebenslauf hazırlamakta zorlanıyor musunuz? Yeni bir iş bulmakta yaşanabilecek birçok sorunda size yardımcı oluyoruz. Bildungsgutschein ile ücretsiz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
1: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

0: biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mos mor.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de yüksek hızlı internet yaygınlaşıyor. Kentteki 2.2 milyon hanenin yarısından fazlası fiber altyapıya erişebiliyor. 2021'den bu yana 2900 kilometre kablo döşendi, 1 milyon hane bağlandı. Bu yıl 250 bin haneye daha hızlı internet sağlanacak. Berlin okullarında temizlik için dijital denetim başlıyor. Yeni uygulamayla her sınıfın temizlik durumu kaydedilecek. Eksikler hızlıca tespit edilip giderilecek. Sistemin yıl sonuna kadar tüm okullarda kullanılması planlanıyor. Otomotiv krizi Berlin'de yansıdı. Volkswagen'ın iştiraki IAV başkentteki merkezini kapatma kararı aldı. Yeniden yapılanma kapsamında 1400 kişinin işten çıkarılması planlanıyor. IG Metall Sendikası karara tepki gösterdi, protesto çağrısı yaptı. A100 otoyolu bu gece tamamen trafiğe kapatılıyor. Spandau-Adam ile Kaiserdam arasındaki bölüm iki yönde kapalı olacak. Sebebi Westend köprüsü için yapılacak vinç çalışmaları. Ayrıca hafta sonu Mesedam kavşağında da kapanma var.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaklaşık 2.8 milyon genç meslek sahibi değil. Resmi rapora göre 20-34 yaş grubunda her 5 kişiden biri eğitim almadan iş hayatına atılıyor. Buna rağmen binlerce çıraklık pozisyonu boş kalıyor. 10 binlerce genç de yer bulamıyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
1: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşerstrasse 9, Sorsenerstrasse köşesi Kreuzberg.
4: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraße 19 Wedding.
5: Kahvaltı hazır mı?
6: O ne ki?
7: Meray, çay yapmış.
8: Paketi çok güzel değil mi?

0: Hanedan. Meraydan.
1: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
3: Berlin!
4: Osman! Osman!
3: Dürüm nerede yenir?
4: Dürümcü Osman!
3: Ciğer dürüm,
4: hey!
3: Nohut dürüm,
4: hey!
3: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
4: Osman! Osman!
3: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
4: Dürümcü Osman!
3: Berlin'de iki yerde.
5: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'de. 0176 2209 2902.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Deepfake-Skandale wie auf der Plattform X soll es in der EU künftig nicht mehr geben. Deshalb nimmt Brüssel jetzt auch die KI-Anbieter ins Visier. Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament einigten sich darauf, KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes zu verbieten.
2: Die EU will damit künftig schon bei den KI-Programmen ansetzen und nicht erst dann, wenn solche Bilder oder Videos schon im Netz kursieren. Deepfakes wirken oft täuschend echt. Gesichter oder Stimmen werden mit KI so verändert, dass Menschen Dinge angeblich tun oder sagen, die aber nie passiert sind. Wer betroffen ist, sollte Inhalte möglichst schnell sichern, Plattformen melden und Anzeige erstatten. Künftig sollen KI-generierte Bilder und Videos in der EU außerdem klar gekennzeichnet werden. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die Preisanstiege bei Energie wegen des Iran-Kriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen, aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Das hat die Preisentwicklung unter anderem für Sprit und Heizöl in den vergangenen 50 Jahren unter die Lupe genommen.
3: Ein wirklicher Trost ist es nicht, aber die Energiepreise sind schon mal deutlich stärker angestiegen als zuletzt. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen die Spritpreise explosionsartig an, um fast 47%. Der Heizölpreis hat sich damals mehr als verdoppelt. Dagegen wirken die aktuellen Teuerungsraten durch den Iran-Krieg zwischen 20% und 40% fast schon harmlos. Das sind sie natürlich nicht, denn die Preissprünge sind nur deshalb weniger groß als damals, weil der Ausgangspreis für Energie diesmal schon sehr hoch war, erklären die Statistiker. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Sie prognostiziert die voraussichtlichen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen für die kommenden Jahre bis 2030. Die Bundesregierung hatte angesichts erheblicher wirtschaftlicher Folgen des Iran-Kriegs erst kürzlich ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Fahnder haben bei einem groß angelegten Schlag gefälschte und nicht zugelassene Medikamente im Millionenwert beschlagnahmt. Mehr als 6,4 Millionen Dosen wurden eingezogen, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol mitteilte. Die Stoffe haben demnach einen Wert von umgerechnet mehr als 13 Millionen Euro.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine, ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru, çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Selam millet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve günün temposunu sonuna kadar yükseltmeye hazır mısınız? Evet be, müziğin hiç susmadı. Frekansasınız Metropol FM'de, rengarenk programda. Mikrofona ben DJ Hakan. Hadi sesler açın çünkü bomba gibi bir yayın başlıyor. Hoppa! Neler oluyor hayatta? Bugünkü ilk şarkım. Eğleniyoruz.

0: Evet, ben DJ Hakan ve belki de mahallenin değil ama radyonun en boş yapan sunucusu adamıyla yayındasınız arkadaşlar. Şimdi bakayım bugün neler olacak tabii ki programda. Bakayım şöyle, yine biletlerimiz olacak. Sizlere verebileceğim, armağan edebileceğim biletlerim olacak. Ama bunun için yapmanız gereken bu sefer farklı bir şey yapacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Az sonra sizlere daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Kısa bir reklamın hemen ardından.
1: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.
0: Evet ve bu cuma, yani 2 gün sonra Stuttgart'ta Özcan Deniz'in konseri var. Ondan sonra önümüzdeki haftadan Essen'de Özcan Deniz'in konseri var ve bu konserler için elimde biletlerim var arkadaşlar. Aynı zamanda 6. ayın 20'sinde Oberhausen'de, yok mu? Evet, 20 bin kişilik Ali Karnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival var arkadaşlar ve burada da birçok sanatçımız olacak. Demet Akalın orada, Sef orada olacak, Label orada olacak, Duman orada olacak. Başka kim var? Mör de orada olacak, Semi Cenk orada olacak. Nefes nefese kaldım. Aynı say say bitmiyor ve başka sanatçıların da olacağı bu 6. ayın 20'sindeki festival içinde elimde biletlerim olacak. Onları da biraz sonra sizlere kazandıracağım. Yapmanız gereken tek şey, her zamanki dediğim gibi, radyonuzdan ayrılmayacaksınız. Beni şimdi arayın dediğim zaman 0 32 17 970 71'i arayabilirsiniz.

0: Veli'ye Orientschmuck tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Juveliye Orientschmuck'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Juveliye Orientschmuck, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
4: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
5: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
13: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
14: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
15: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

Evet, rengarenk'tesiniz. Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve havalar nasıl? Moraller nasıl? Neyse ona. Böyle bir havada moral nasıl olur ki? Yani moraliniz bozuksa düzeltiriz. Orada hiçbir sorunumuz yok. Ama çok bozuksa o zaman halayla böyle türkü karışımı bir parça çalayım de böyle moralimiz yine yerine gelsin. Çok farklı bir tarzla dinliyoruz. Hangi şarkıyı çadırımın üstüne şıp dedi damladı diyor. Bakalım nasıl olmuş, hep beraber dinliyoruz. Geliyor. Oh. Açtı mı güneşler?

0: Das Was. Nasıldı? Nasıl parça ama? Evet, dinleyicilerim neler yazıyor? Rampi, rampi, bu bizim İzmir havamız diyor. Aman dümteke dümtek yayın için merşi. Rengarenk DJ Hakan, Metropol FM'de selamlar diyor diyen dinleyicimiz Sema Hanım. Ardından bir diğer başka dinleyicimiz ise oh oh yandan sabahlar olmasın. Sabah mı kaldı? Sabah mı kaldı? Başka bir dinleyicimiz ise oh oy nereden buldun bunu ya, süpersin, kalktım oynuyorum diyor. Zaten oturman hataydı şimdiye kadar. Ve arkadaşlar, buradan da tekrardan herkese selam. Bugün enerjimiz o kadar yüksek ki stüdyomuzdaki sandalyeler bile yerinde duramıyor. Oradan oraya böyle fırlıyorlar. Ama bu tabii ki zevkten değil. Sandalyelerimiz arızalı olduğu için nerelere yakaladıysak artık. Evet, sesimizi duyduğunuza göre gününüz güzelleşmeye başladı demektir. Şimdi tane arkadaşımıza mikrofonumuzu teslim ediyoruz. Ondan sonra yine cümbüş devam edecek. Radyonuzdan ayrılmayın. Rengarenktesiniz. Mikrofonu ben DJ Hakan.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de yüksek hızlı internet yaygınlaşıyor. Kentteki 2.2 milyon hanenin yarısından fazlası fiber altyapıya erişebiliyor. 2021'den bu yana 2900 kilometre kablo döşendi, 1 milyon hane bağlandı. Bu yıl 250 bin haneye daha hızlı internet sağlanacak. Berlin okullarında temizlik için dijital denetim başlıyor. Yeni uygulamayla her sınıfın temizlik durumu kaydedilecek. Eksikler hızlıca tespit edilip giderilecek. Sistemin yıl sonuna kadar tüm okullarda kullanılması planlanıyor. Otomotiv krizi Berlin'de yansıdı. Volkswagen'ın iştiraki IAV başkentteki merkezini kapatma kararı aldı. Yeniden yapılanma kapsamında 1400 kişinin işten çıkarılması planlanıyor. IG Metal Sendikası karara tepki gösterdi, protesto çağrısı yaptı. A100 otoyolu bu gece tamamen trafiğe kapatılıyor. Spandau-Damm ile Kaiserdamm arasındaki bölüm iki yönde kapalı olacak. Sebebi Westend Köprüsü için yapılacak vinç çalışmaları. Ayrıca hafta sonu Messedamm kavşağında da kapanma var.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaklaşık 2.8 milyon genç meslek sahibi değil. Resmi rapora göre 20-34 yaş grubunda her 5 kişiden biri eğitim almadan iş hayatına atılıyor. Buna rağmen binlerce çıraklık pozisyonu boş kalıyor. 10 binlerce genç de yer bulamıyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Ne yaptın, yerimde duramıyorum ya. Paket dağıtırken oynuyorum yerimde.

ve rengarenkse tüm hızıyla ilerliyoruz arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Birbirinden güzel şarkılarımızı çalmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Özcan Deniz'in biletleri de burada olacak. Tamam mıyız? Devam mıyız? Şimdi Ajda ile devam ediyoruz. İlerliyoruz. Düşünme hiç diyor. Ben de hiç düşünmeden hareket ediyorum bazı zamanlar ama neyse. Keyfimiz hep böyle olsun, rengarenk. Düşün.

0: Evet, yaşlanmak bilmeyen, yaşlanmak nedir bilmeyen Ajda Pekkan düşünme hiç dedi. Yani gerçekten, yani ben daha bakayım. Evet, ziemlich lange her. Ajda'nın, bakın şimdi Ajda'yı burada çaldım ya. Ajda'nın bir şarkısı var. Çok daha öncelerden. Bu Ajda'nın şarkısı daha öncesi, daha sonrasında Cem Yılmaz'ın Arif filminde canlandırılmıştı. Onun ama ben orijinalini çalacağım. Biraz sonra böyle çok farklı bir şey ve orada da Ajda bildiğin çirkinmiş. Kadın böyle, tamam, estetikten önce, şimdi estetikten bahsetmiyorum, estetikten önce yaşını aldıkça, ilerledikçe güzelleşmeye başlamış. Gül gibi açmış. Ondan sonra o gül dondurulmuş arkadaşlar. O gül hep öyle kaldı. Bir türlü yerinden oynamadı. Ne bir eğilme, ne bükülme böyle maşallah. Tıp tıp tıp tıp, maşallah. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra ben Ajda'nın o parçasını sizlere çalacağım. Bakalım sizler de hoşlanacak mısınız? Az sonra reklamlardan hemen sonra.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Ordu'ya gittin mi hiç?
0: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
2: Artık Karadeniz'i Ordu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye?
0: Ordu'nun Kumru ilçesi varmış. Belediye başkanı diyor ki, arkadaşlar diyor, nüfusumuz azalıyor. Bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0-1 araç hediye edeceğiz.
2: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum, siz yaparsınız. 0 araba, 10 çocuk yapana.
0: Hayır öyle.
2: Kaç kişilik araba? Çekiciyi kendin alırsın abi.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Evet, biraz önce Ajda Pekkan'ın bir şarkısını çalmıştım. Düşünme hiçleri. Ben de düşünmeden bir şarkısını daha sizlere çalmak istiyorum. Çok eskilerden, 60'lı senelerde, yani 60'lıların son senelerinde Ajda Pekkan'ın rol almış olduğu bir film vardı. Bu filmde hem Ayhan Işık hem de Sadir Alışık baş rollerdeydi. Ve bu filmin içerisinde Ajda'nın söylemiş olduğu bir şarkı vardı. Şimdi onu size çalmak istiyorum. Çok eğlenceli, çok güzel ama tabii ki çok eski olduğu için kalitesi birazcık düşük. İdare edeceksiniz ama şarkı harika. Hep beraber dinliyoruz.

Çok güzel değil mi? 1964 yapımı Milyon Zade adlı filmden Ajda Pekkan'ı dinledik. Nasıl yani? 64 senesinde Ajda mı? Evet. Daha babam bile çocuktu. Ben bırak vitamin olmayı. Hiç aklında bile yokken Ajda Pekkan böyle filmleri çıkıp böyle güzel güzel şarkıları bizler için seslendiriyordu. Şimdi Murat Boz'la ilerliyoruz. Melek Mosso kolay değil diyor Metropol FM. Rengarenk'tesiniz. Biraz sonra Özcan Deniz biletleri gelecek.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Starke süße Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher Gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.
3: Dedeciğim, merhaba.
4: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
3: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
4: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
3: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
5: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
6: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraße 19 Wedding.
7: Berlin!
8: Osman! Osman!
7: Dürüm nerede yenir?
8: Dürümcü Osman!
7: Ciğer dürüm,
8: hey!
7: Nohut dürüm,
8: hey!
7: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
8: Osman! Osman!
7: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
8: Dürümcü Osman!
7: Berlin'de iki yerde.
9: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Malof Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Molof Berlin mağazamıza uğrayın.
10: Yine borç mektupları mı?
11: Abi bunu aldım. Yeter artık.
10: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
12: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
13: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzurevi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
14: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
15: Türkiye'den Almanya'ya yeni geldim. Şart koşulan Almanca kursunu burada yaptım. Ayrıca elde ettiğim B1 ve B2 sertifikam dünyanın her yerinde tanınıyor.
16: Bildungs Akademi'nin sunduğu birçok hizmetten yararlanın. Kotbosa Straße 3, telefon 6107 4044.

ve Özcan Deniz biletleri için beni arıyorlar. Hakan diyorlar. Bir dinleyicim diyor ki Tünaydın diyor. Şu Özcan Deniz'in biletini bir alabilsem artık kız kardeşim Gülşah için gitsin de şu konsere dilinden kurtulsak. Gülşah'a sesleniyorum. Olmadı. Artık o bileti alamayacağım ama Özcan'ı sana özel getireceğim. Nasıl mı? Kaçırıp getireceğim sana diyor. Gari kötü şeyler geçiyor aklımdan diyor. Ve kız kardeşin, daha doğrusu ablan söylüyor bunu. Evet, Özcan Deniz bileti yüzünden bilmiyorum daha ne yapmam lazım diyor. Şimdi bak, sen burada Özcan Deniz dedin, kız kardeş dedin ve şu kızın dilinden kurtulmam gerekiyor dedin. Benim de aklıma anında bir fikir geldi. Özcan Deniz biletleri. Arkadaşlar, kazanmak istiyorsanız şu anda telefon açmayacaksınız. Bana WhatsApp'ten bir fotoğraf göndereceksiniz. Tamam mı? Nasıl bir fotoğraf? İçeriğini daha detaylı bir şekilde sizlere bu şarkını hemen ardından açıklayacağım. Ondan sonra bana göndermiş olduğunuz fotoğrafları bir gün boyunca Metropol FM Instagram adresimizde paylaşacağız. Bunları eğer kabul görüyorsa o zaman sizler de bu yarışmaya katılabilirsiniz. Sizin beceriniz lazım, bir de diliniz lazım. Nasıl yani dil falan diyeceksiniz? Fazla detaylara girmeyeyim. Biraz sonra hazırlıklı olun. Cep telefonlarınızı hazırlayın ve fotoğraf makinenizi de şu anda hazır hale getirin. İrem Derici ile ilerliyoruz. Telefon yok. Sadece fotoğraf. Ama nasıl fotoğraf? Biraz sonra.

Dikkat, dikkat. Şimdi radyoda tarihin en saçma ama en efsane yarışmalarından birini başlatıyoruz. Çünkü konser biletlerini öyle normal şekilde vermiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi dinleyin şimdi. Telefonunuzu açıyorsunuz. Dilinizi dışarı çıkarıyorsunuz. Ve en uzun dilli selfie'yi bize WhatsApp üzerinden gönderiyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün stüdyoda resmen dil olimpiyatları var. Yes! Kiminki daha uzun, kiminki daha komik, kiminki mahallede sürüngen sanılır artık bilmiyoruz. Ama emme en efsane fotoğrafın sahibi konser biletlerini kapıyor. Hadi bakalım şimdi, utanmak yok. Teyze ol, dayı ol, öğrenci hiç fark etmez. Herkesin dili dışarıya. WhatsApp hattımız belli, 0-30-217-970-71. Fotoğrafını çekiyorsun, dilini uzatıyorsun ve gönderiyorsun. Ama dikkat, telefonu yalayıp göndermeyin arkadaşlar. Ekran temizliği tabii ki bize ait değil. Gönderinizi bekliyoruz. Bakalım bu akşam, daha doğrusu bu sabah, şimdi kim çıkacak karşımıza? Bu biletlerin sahibi kim olacak? Telefon numaram 0-30-217-970-71. Dilinizi uzatıyorsunuz, selfie'yi çekiyorsunuz ve Özcan Deniz'in bu cuma, daha doğrusu yarından itibaren başlayacak olan Avrupa turnesi için biletleri kazanıyorsunuz. Evet, böyle manyak bir tekliften sonra yine manyak bir şarkı çalacağım size. Diyeceksiniz ki bu ne? Bu ne Hakan? Evet, başlıyoruz ve 4-3-2-1 start! Geliyor gelmekte olan nar tanesi sevda olmasaydı. Yes! Rengarenklisiniz. Günümüz rengarenk.

0: Nar tanesini dinledik ve şimdiye kadar en uzun dili Gülnihal'de gördüm. Bu nasıl? Hani derler ya eskiden pabuç gibi. Pabuç değil bu, ne bileyim artık. Araba lastiği mübarek. Arkadaşlar şimdi bana göndermiş olduğunuz fotoğraflarla biz burada seçeceğiz. Tamam, burada bir oylama yapacağız ama tek bir şartla. Bu fotoğraflarınızı bir gün boyunca sosyal medyamızda, sayfamızda paylaşacağız. Paylaşılmak istenmiyor. Yani fotoğrafların paylaşılmasını istemeyenler lütfen bana bir not yazsınlar. Yani benim fotoğrafımı koyma Hakan, bu fotoğraf sana özel. Baktıkça beni hatırlarsın. Diyecek olursanız onu altta bir not düşün lütfen. Ama öyle olduğu zaman da yarışmaya dahil olamıyorsunuz. Dolayısıyla biletleri size kazandıramıyoruz. Sadece sosyal medyamızda bir gün otomatik sonra kalkacak. Bu fotoğrafların yayınlanmasını istiyorsanız o zaman bana gönderin. Bakalım kimin dili en uzun veyahut da en ne bileyim artık böyle farklı. Aklıma artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz bana fotoğrafları gönderin ve doldu burası ya. Arkadaşlar bana dedi Hakan bilmiyorum yapsan mı yapmasan daha mı iyi olur? Ben de böyle yapayım mı falan. Siz daha dünden razı mısınız? Şu anda Metropol FM WhatsApp hattı rekor kırıyor arkadaşlar. Ya 3 günlük dünyada uzatın dilinizi, alın biletinizi. Ne olacak yani? Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyeceğiz tabii ki birbirinden en güzel, en keyifli şarkılarla rengarenk programda.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes. Die Einigung muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Die Reform könnte dann ab Dezember gelten. Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA nicht für einen vertrauenswürdigen Partner. Europaweit sind es 58%, in Deutschland sagen das sogar mehr als 70%. Das geht aus einer Bertelsmann-Untersuchung mit Befragungen in allen 27 EU-Ländern hervor.
3: Die Präsidentschaft von Donald Trump hat das Verhältnis der Europäer zu den USA zutiefst erschüttert. Nur noch 31% sehen in den Vereinigten Staaten einen wichtigen Partner der EU, minus 20 Prozentpunkte ein Absturz im Vergleich zum September 2024. Welche Schlüsse ziehen die Menschen in der Umfrage?

0: Frage aus dem Vertrauensverlust in die USA. Die große Mehrheit will zwar in der NATO bleiben, sagt aber auch, Europa soll seinen eigenen Weg gehen, mit Großbritannien und Kanada als neue starke Partner an seiner Seite. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Wie viele Steuern nimmt der Staat in den kommenden Jahren voraussichtlich ein? Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Sie prognostiziert die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bis 2030.
2: Die Bundesregierung hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen des Irankriegs zuletzt ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Die aktuelle Steuerschätzung ist vor allem auch wichtig für die Planungen des neuen Haushalts. Laut einem ersten Entwurf sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben von über 543 Milliarden Euro vorgesehen. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Eine Stewardess, die im direkten Kontakt zu einer mit dem Hantavirus infizierten Frau stand, ist mit Krankheitssymptomen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Das teilte das niederländische Gesundheitsministerium mit. Die Flugbegleiterin habe leichte Symptome und befinde sich in Isolation. Sie war in Johannesburg an Bord des KLM-Flugs, auf dem auch eine Niederländerin war, die kurze Zeit später an dem Virus starb. Diese 69-jährige Frau war an Bord des Kreuzfahrtschiffs gewesen, auf dem es Infektionsfälle gab.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler. Hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Evet, dikkat, yorul. Şimdi konser bileti kazanmak için hayatınızın en garip görevini veriyorum size. Telefonunu açıyorsun, dilini dışarı çıkarıyorsun ve en uzun dilli selfini çek. Sadece uzun dilli değil, böyle absürt bir fotoğraf da olabilir ama dilin dışarıda olması gerekiyor. Ve WhatsApp hattımıza gönderiyorsun, 0-32-117-970-71. En efsane dil konser biletlerini kapıyor. Hadi bakalım, bugün kim insan, kim bu klamon göreceğiz. Evet, bugün arkadaşlar göndermiş olduğunuz, bakın şöyle bir şey olacak. Göndermiş olduğunuz fotoğrafları biz sosyal medyamızda paylaşacağız, bu resimleri, ve en fazla like alan fotoğraf Özcan Deniz için bu biletleri kazanacak. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Bize göndermiş olduğunuz fotoğrafları biz sayfamızda paylaşacağız. Orada en fazla like alan fotoğraf, ilk, şöyle diyeyim, ilk 3 fotoğraf. Özcan Deniz'in konserleri için biletler kazanacak. Burada bana fotoğraflarını gönderip de ya Hakan benim fotoğrafım yayınlanmasın diye böyle bir ricada bulunmak istiyorsanız lütfen göndermiş olduğunuz fotoğrafın altına, daha doğrusu mesajın altına, fotoğrafım lütfen Insta'da yayınlanmasın diye de böyle tekrardan bir mesaj atın arkadaşlar. Ondan sonra o fotoğraf sadece senle benim aramda olacak. Bakıp bakıp böyle hüzünlenirim. Ah ah ne günlerdi derim. Evet, tekrar ediyorum, 0-32-117-970-71. Dilinizi uzatıyorsunuz, fotoğrafınızı, selfie çekiyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Ve bugün, daha doğrusu yarın da bu biletlerin kazananı belli olacak. Şimdi Sıla'yla ilerliyoruz. Hayran diyor. Metropol FM'desin. Rengarenk'te. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Sıla'yı dinledik. Hayran dedi. 12.15 yaptık saatlerimizi. Neredesiniz? Tabii ki Metropol FM Rengarenk.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
2: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
3: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Ay, ne yapacağım şimdi?
6: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
5: Ama numarası yok ki.
6: Hemen yaz. 682-77-207.
5: Dur tam yazamadım.
6: 682-77-207.
5: Sonra?
6: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
7: Pflegehilfsmittel box gelmiş.
8: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
9: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
6: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
10: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.

Arkadaşlar birbirinden farklı ya, o kadar güzel fotoğraflar gönderiyorsunuz ki ben burada programı falan unuttum sizlere. Sadece birisi, bir dinleyicim var bakın. Şimdi eski Amerikan filmlerini tanıdığımız, daha doğrusu nerede vardır bu? Evet, eski Amerikan filmlerinden Wanted diye böyle bir ne vardır böyle? Bir fotoğraf vardır. Birisi aranır değil mi? Bir önden resmi, bir sağdan, bir soldan. Bu şekilde bunlar afişlenip ondan sonra duvarlara yapıştırılır ve aranmaktadır yazar. Bir dinleyicim ise dilini hem önden hem sağdan hem soldan, yani her açıdan vallahi helaliniz var. Bu kadar emek sarf ediyorsunuz, bu kadar emek, çaba sarf ediyorsunuz ve dediğim gibi dilinizi uzatıyorsunuz bir selfie ile bana gönderiyorsunuz 0-32-17-970-71. Biz de bunu sosyal medyamızda, bu fotoğraflarınızı paylaşacağız ve en çok like alan ilk 3 kişiye Özcan Deniz'in biletlerini armağan edeceğiz. Yani 150 euro değerinde, aşağı yukarı 150-130, hadi 130 yapalım, 130 euro değerinde 2 bilet sizlerin olacak. Evet ve şimdi tabii ki böyle saçmalıkların yanı sıra ben DJ Hakan olarak tabii ki hiçbir zaman saçma olmayan ve hatta gönlünüzle böyle diyeceğim artık pek mütevazı olmayacağım, taht kurmuş olduğum en güzel parçalardan bir tanesini çalacağım. Çok güzel. Çok güzel. Kapatın gözlerinizi. Trafikte değil tabii.

aşk dolu bir şarkı. Her şeyin en güzeli. En hüzünlüsü.

İşte bu. Şimdi Ayşe ile yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Kim ne derse desin diyor. Sizler dilinizi çıkarın, fotoğrafınızı çekin ve bize gönderin. Sebebini de biraz sonra açıklayacağım.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil. Aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft. Und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal. Es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Evet, rengarenktesiniz arkadaşlar. Konser bileti istiyorsan yetenek zamanı. Şimdi dilini dışarı çıkarıyorsun, selfie çekiyorsun ve WhatsApp'tan bana gönderiyorsun. Şaka maka değil, evet. En uzun dil veya da en sıra dışı dil veya da böyle çok böyle kıvrak zekalı fotoğraflar ne yapacağız? Bu yana gönderdiğiniz bu fotoğrafları biz sosyal medyamızda paylaşacağız ve en fazla like alan ilk 3 dinleyicime Özcan Deniz'in Avrupa turnesi için ikişer bilet armağan. Evet millet, bugün güzellik değil, dil uzunluğu konuşacak. Dilini çıkarıyorsun, fotoğrafı patlatıyorsun, WhatsApp'la yolluyorsun. En manyak selfie'ye konser bileti bizlerden. Ve bu arada tabii ki şu an radyoda bilimsel bir deney yapıyoruz. İnsan dili ne kadar uzayabiliyor? Ve hatta şekilden şekile girebiliyor. Evet, olabilir ya, anneniz birazdan bu çocuk ne yapıyor diyebilir. Ama konser bileti için değer bence, öyle değil mi? Dilini çıkarıyorsun, selfie çekiyorsun, WhatsApp hattımıza gönderiyorsun. Ve bugün radyoda karizma değil, cesaret kazanıyor. Hadi bakalım, telefon elde, dil dışarıda. Ve bu göndermiş olduğunuz fotoğrafları arkadaşlar sosyal medyamızda paylaşacağız. Burada paylaşmış olduğumuz fotoğraflarda dediğim gibi en çok like alan ne olacak? Konser bileti alacak. İkinci de, üçüncü de. Yani ilk üç sıralama Özcan Deniz'in konser biletlerini alacak. Ve bu oylama yarına kadar devam edecek. Yarın da sizlere burada en fazla oy kimler aldıysa biletleri takdim edeceğiz. Evet, bu klemun olma zamanı. Dilleri çıkarıyoruz. Ay çok komikti. İşte arada bir salaklaşıyorum, kusura bakmayın. Çünkü en sevdiğim şarkılardan bir tanesini çalacağım. Şimdi onunla o ne alaka diyeceksiniz ama uydu mu uymadı mı bilmiyorum. Bir şeyler söylemem gerekiyordu, söyledim. Ben fazla bir şey söylemeden çok güzel bir aşk şarkısı çalacağım sizlere. Bunu sizler dinlerken mutlaka eski sevgiliniz aklınıza gelecektir. Sizi terk eden.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Ay. Eski sevgililerim aklıma geldi. Şimdi bana ne oluyorsa, yani genelde terk eden bendim. Ben şimdi niye ağlıyorum? Ha? Yok be, nerede o şans bizde? Hep ben terk edildim. Vallahi de billahi de. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama çözemedim onu. Tamam mı? Yani yani arıza olduğu belli. Yani orada hiçbir şüphemiz yok ama arızanın derecesi önemli. Ne kadar arızalıyım? Ob ich total schaden bin? Wirtschaftliche Schaden? Tamam. Aklınıza ne geliyorsun? Neyse. So. Var mı beni terk etmek isteyen? Şimdi bu öyle bir aşk şarkısından sonra biraz kendimize gelelim. Eski günlerimizi unutalım. Önümüze bakalım, o güzel günlere. Güllere bakalım. Yollara dökmüş olduğumuz. Kim tarafından? Tarkan tarafından. Evet, var mı? Oh! Boş ver aşkım eşki. Tarkan'la gülüp eğlenelim. Güldük tüm yollarına diyor. Rengarenk programda 12.41 yaptık saatlerimizi. Özcan Deniz için fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Selfiler.

0: Für all die Liebe, die sie schenkt. Ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
4: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
5: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
6: İsmail kim kız?
5: 27 yıllık diş doktoru.
6: Ya implant?
5: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
7: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
8: İsmail. Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
9: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
8: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
10: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
0: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de. Für all die Liebe, die sie schenkt. Ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.

0: Evet arkadaşlar, o kadar çok fotoğraf aldım ki yazayet echte besten. Kamyonun üzerinde oturan, vinçin üzerinde oturan, evde çocuğuyla, biricik evladıyla, anneler çocuğuyla birlikte bizlere poz vermişler, göndermişler. Bütün bu dinleyenlerimiz hepsi Özcan Deniz'in konseri için bilet kazanabilme potansiyeline sahipler. Evet, şimdi sıradan selfie değil tabii ki, en sıra dışı dil pozisyonunu arıyoruz. Öyle diyeyim. Dilin çıkarıyorsun, yaratıcılığını konuşturuyorsun, fotoğrafı WhatsApp'tan gönderiyorsun ve konser bileti seni bulsun. Evet, dediğim gibi bugün radyoda tabii ki güzellik yarışması yok. Dil show var, energy. Dili çıkar, selfie'yi gönder, dediğim gibi konser biletini kap. Sizler bana göndermiş olduğunuz bu fotoğrafları biz burada sosyal medyamızda yayınlayacağız arkadaşlar. Ve burada bakayım bir saniye. Evet. En fazla puan alan, en fazla beğeni alan ilk 3 dinleyicim Özcan Deniz'in Avrupa turnesi için ikişer biletin sahibi olacak. Sizler fotoğrafları göndermeye devam edebilirsiniz. Son 11 dakikanız var. 1'e kadar zamanınız var. 1'den sonra stop. Şimdi konuyu değiştirdim. Biraz önce ne demiştim? Aşk eski bir yalan diye bir şarkı vardı. Onu çaldım ve ben orada bir serzenişte bulunmuştum değil mi? Beni hep terk ediyorlar. Hep terk edilen oldum, acaba neden falan derken şöyle bir mesaj aldım. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Baştan alalım. Hadi bakalım.
1: Selam Hakan'cığım. Hayır, boş veremem aşkı meşki. Şimdi sen de hep terk ediliyorsun. Ben de hep terk ediliyorum. En iyisi biz beraber bir buluşalım. Ne sen beni terk edersin, ne de ben seni terk ederim. Ne diyorsun? Vallahi canımıza tak etmiştir artık bu yalnızlık. Olmuyor. Nereye kadar artık yani, değil mi?
0: Şimdi bir saniye. Burada bir alkışlayacak bir durum yok. Niye alkış geldi onu da anlamadım. Yani belki olabilir ama o nasıl bir gülmekti? Yani bu gülmeyi ben duyduktan sonra kafamda olmayan saçları çıkartırsın sen. İnan bana. Şöyle yapalım mı biz? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederiz. Şimdi Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Yanı başımdan kapı komşumdu.

0: Was deine Augen sehen.
1: Dünyaya geldiğimizde...
0: Was deine Nase riecht.
1: İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

şimdi herkes telefonu açıyor, dilini çıkarıyor ve mahallede yanlış anlaşılacak o selfie'yi çekiyor. Evet, ve bu en sıradışı poz sizi konsere uçuruyor arkadaşlar. Son 6 dakikamız kaldı. Birbirinden güzel, birbirinden sıra dışı fotoğraflarınız geldi bana. Tekrardan radyolarını yeni açanlar için son şans arkadaşlar. Bugün telefonunuzu alıyorsunuz, dilinizi böyle çıkarıyorsunuz. Sağa sola hiç fark etmez, yukarı aşağı böyle sıra dışı bir pozla selfie yapıp onu bana gönderiyorsunuz. Göndermiş olduğunuz bu fotoğrafı biz de sosyal medyamızda paylaşacağız ve yarına kadar en fazla oyu alan, en fazla like alan ilk 3 dinleyicimize Özcan Deniz biletlerini armağan ediyoruz. Ve kazananlar da yarın belli olacak. İyi miyiz? Was gut so? Bu arada biraz önce bana yakınlaşma teklifini eden çok sevdiğimiz bir dinleyicimiz radyoda. Hepimiz seviyoruz. Orada bana cevaplar geldi. Bu cevapların arasında bakayım. Aha, sana görücü çıktı Hakan diyor. Ben veriyorum seni, yeter ki bileti ver bana diyor. Bak bak bak bak, beni satıyor bak, burada bak. Hakan hiç faya değil, kafamda olmayan saçlarımı çıkarırsın, koptum gülmekten diyor. Yani öyledir, başka bir şey yok. Sonra bir diğer dinleyicimiz ise Hakan, die ist ja so süß, du musst dich mit ihr treffen diyor. Arkadaşlar, sese inanmayın. Ben de böyle seslere inandım. Sonra bu hale düştüm. Şimdi ben de sizi farklı bir hale düşürmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar bir parça çalacağım.

İspanyolca bunu bir karşılaş böyle ne yapmışlar, harmanlamışlar, öyle bir kıvama getirmişler ki ben bayıldım. Benim bayıldığım şeyleri de mutlaka sizlere sunmak istiyorum. Lütfen dinleyin bu şarkıyı. O kadar güzel yapmışlar ki hadi dinliyoruz.

Evet millet, burada mısınız da? Bugün radyoda normal insan bulamadık tabii ki. Diller çıktı, selfiler geldi. Bazınız resmen bu klemunla akraba çıktı. O ne dillerdi öyle be? Evet, WhatsApp hattına gelen fotoğrafları görünce stüdyoda tabii ki kahkahadan yayın yapamadık.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
1: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
3: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
4: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
5: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
6: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
7: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
6: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft. Und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal, es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: İnanın radyoyu açtım, arabaya bindim. Şimdi arayın dediniz, ben de aradım. Ne için aradığımı da bilmiyorum.
1: Şimdi biz dedik ki arabadaysanız üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz, tamam, ve bunun fotoğrafını bana gönderiyorsunuz. Evet. Can Deniz için bir bilet kazandıracağım.
0: Çıplak derken atletli olur mu?
1: Yok, atletli olmuyor.
0: WhatsApp'tan size resim atmam gerekiyor.
1: WhatsApp'tan fotoğrafını atıyorsun. Üstün çıplak bir şekilde arabanın içerisine, bir de poz ver ama. Karpuz gibi oturma.
0: Atlet.
1: Hadi atlet de kalsın, tamam. Memelerin uçlarını görmesem de olur. Evet, bebeklerin geldi arkadaşlar. Tayfun arabanın içinde oturmuş, üstünü çıkarmış atletli bir şekilde. Ama burada fotoğrafa baktığım zaman siz de böyle rahatlamış gibisiniz.
0: Ben şu an kendimi kullanılmış ve kötü hissediyorum gerçekten. Sanat için soyunur, böyle bir laf vardı.
1: Bir şey soracağım. Bu fotoğrafını bizim web sitemizde paylaşabilir miyiz?
0: Yok, o kadar da değil.
2: DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk. Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ordu'ya gittin mi hiç?
2: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
1: Artık Karadeniz'i Ordu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye?
2: Ordu'nun Kumru ilçesi varmış. Belediye başkanı diyor ki arkadaşlar diyor nüfusumuz azalıyor. Bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0-1 araç hediye edeceğiz.
1: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum siz yaparsınız. 0 araba, 10 çocuk yapana.
2: Hayır öyle.
1: Kaç kişilik araba? Çekiciyi kendin alırsın abi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
3: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
4: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
5: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
8: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
9: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.

köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı bu boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Biri bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anlara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Değerli Metropol FM dinleyenleri, tabii Metropol FM'de çok değerli, kıymetli ve saygın konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 9 Mayıs tarihinde Berlin'de düzenleyeceği gala gecesiyle 30. kuruluş yıl dönemini çok görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. TDU Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Kaplan bizlerle birlikte. Remzi Bey, hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. Demeden geçemeyeceğim Remzi Bey, dile kolay. Tam 30 yıl faaliyette olan bir dernek TDU, son 30 yılda Alman Türk ekonomisinde gerçekten de çok çok önemli girişimler oldu. TDU 30. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte konukları neler bekliyor?
2: Tüm duyarlı vatandaşlarımızda, Berlin'de yaşayan iş dünyasında veya bizim gecemize katılmak, görmek isteyen bütün dostlarımızı hep orada görmek istiyoruz. Tabii bizim için 30. yıl kutlaması dile kolay, sizin de dediğiniz gibi. 1996 yılında 29 girişimciyle kurulan bir derneğiz. Şimdiye kadar geçmiş başkanlarımız, yönetim kurulu başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, hepsinin emeği var. Burada huzurlarınız hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü onların emeği, onların katkısı, desteği de olmamış olsaydı, tabii üyelerimizin de bu konuda çok ciddi katkıları var. Bu birlik beraberlik içerisinde dile kolay 30 yıl. Yani 30 yıl, ben de 18 yıllık başkanlığını yapıyorum.
1: Evet.
2: TEDU'nun kurucu üyesiyim. Her kademesinde çalıştım. As başkanlık yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şimdi de uzun yıllardır başkanlığı yapıyorum. Yani TEDU Remzi Kaplan'ın değil, bizim değil, Berlin'in, Almanya'nın işverenler birliği olarak biz kendimizi kabullenmiş bulunmaktayız.
1: Peki Remzi Bey, etkinlikte konuklarımızı neler bekliyor? Tabii sürpriz bir sahne var, çok görkemli bir gece, bir atmosfer bekliyor.
2: Bizim yapmış olduğumuz organizasyonlarda bundan 5 yıl evveli 25 yılımızı kutlamıştık. Linet'i getirmiştik. Görkemli, dillere destan bir gece yapmıştık. Tabii bu da aynı şekilde olacak. Berlinli sanatçımız Zeynep Avcı. Bunun yanında Günay Acar. Türkiye'de belki isim olarak çok tanınmamış olabilir ama hakikaten de sahnesini görmenizi isterim. Mutlaka Berlinlere sesleniyorum. Mutlaka görsünler. Ceren Özdemir, biliyorsunuz, Darbuka şovuyla her zaman yanımızda olan, sevilen bir isim. Yani bu DJ Utku yanımızda. Çok dolu bir programımız var. Zaten orada insanlar protokol bittikten sonra çılgınlarca gece saat 1'e kadar eğlenecekler. Buna garanti veriyorum.
1: Günümüzün şartlarında tabii eğlenceye de ihtiyacımız var. 9 Mayıs tarihinde Berlin J.V. Marriott Oteli'nde düzenleniyor.
2: 18 ayınlas 19'da başlatacağız. Protokol 20'de bittikten sonra da çılgınlarca yemeğimizi yedikten sonra eğleneceğiz.
1: Buradan tabii ki duyurmuş olalım. TDU Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Remzi Kaplan bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün Berlin'i bekliyorum.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Juveliye Orientschmuck tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Juveliye Orientschmuck'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Juveliye Orientschmuck, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Houndform Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndform Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndform Möbelland.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Grad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Yine borç mektupları mı?
5: Abi bunu aldım. Yeter artık.
4: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
6: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
7: Du willst Erzieher, Helfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
8: Gastro-Profis, aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Starke süße Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Loaze büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
1: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraze 19 Wedding.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?

0: İçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Berlin.
2: Osman. Osman.
1: Dürüm nerede yenir?
2: Dürümcü Osman.
1: Ciğer dürüm.
2: Hey.
1: Nohut dürüm.
2: Hey.
1: Çıtır lahmacun. Pide çeşitleri.
2: Osman. Osman.
1: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
2: Dürümcü Osman.
1: Berlin'de iki yerde.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
6: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
7: Bald 20 Mal in Deutschland.

çalışma zamanı, istikbal kalitesi, kaçırılmayacak açılış fırsatlarıyla tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: fortschrittlichere Produktionsweisen mit 5 Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission hat für entsprechende Pläne der Bundesregierung grünes Licht gegeben.
1: Mehr Kosten durch die Umstellung auf klimafreundliche Produktion darf die Regierung vor allem bei besonders energiehungrigen Branchen durch Fördermaßnahmen ausgleichen. Und zwar dann, wenn die Firmen ihre CO2-Emissionen innerhalb von 4 Jahren halbieren und innerhalb von 15 Jahren um 85% senken. Es geht hier um Umstellungen, beispielsweise auf Strom oder Wasserstoff. Für manche Firma kann das überlebenswichtig sein. Das Ja der Kommission ist wichtig, weil diese die oberste Wettbewerbshüterin ist. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
0: Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland. Ab dem Jahr 2030 soll demzufolge jeder und jeder zunächst als Organspender gelten, außer man widerspricht. Die CDU-Abgeordnete Konnemann sagte, in den vergangenen Jahren sei bereits viel getan worden, um mehr lebensrettende Spenderorgane etwa durch Verbesserungen in den Krankenhäusern zu erreichen. Das alles habe aber nichts bewirkt.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar, Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: İstanbul'dan başlayalım istersen. Güçlü, havalimanında bir operasyon gerçekleşti. Detaylar neler?
4: Evet, Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu vardı ki o yolcularla ilgili bir takip sonucunda şüphelenildi ve uçaktan da indirildiler. Valizlerinde 19 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira ve bu iki İngiliz yolcu tutuklandı.
3: Son zamanlarda dava süreçlerinde sık sık duyduğumuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir gelişme oldu. Nedir?
4: Evet, tabii belediyeler üzerinden gerçekleştirilen davalardan bir tanesi bu dava. Bu soruşturma kapsamında 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor. Savunma süreci şu anda tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu dosya esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Yani şimdi savcılık mütalaasını açıklayacak. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.
3: Havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatı nedeniyle Mayıs'ta bazı uçuşları iptal ediyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek mi?
4: Şimdi Mesut, gelen haberlere bakıyoruz. Bir havacılık analitik firması var. O firmanın açıklamalarına baktığımızda bu jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuş iptal edildi. Bu tabii toplam uçuşların sadece %1'ini oluşturuyor. Bu en fazla uçuş iptalinin yaşandığı destinasyonlara baktığımızda da burada birinci sırada İstanbul'u görüyoruz. Ama dün Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'de jet yakıtı sağlanması konusunda bir problem yaşanmıyor.
3: Bir süredir konuşuluyor, tekrar gündeme geldi. DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi? Açıklama var mı?
4: Mesela bu noktada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bir açıklaması oldu. Öncelikle bunun bir yenilenme olacağını söyledi ama bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil dedi ama bir yenileme çalışmasının olabileceği sinyalini verdi.

0: normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı, çok rüzgarlı, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Özgür.

0: Muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz başladı. Tabii ki tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için hazırladım, özenle seçtim. Ve gündemde ne var ne yok her şeyi konuşuyor olacağız. Bugün sizlerle interaktif konuşmalar yapacağız, sohbet edeceğiz biraz. Akşam sohbeti diyebiliriz buna. Onun dışında çok güzel şarkılar seçtim. Sertab Erener'den. Bence Sertab Erener'in ne denir, uzmanlık eseri diyebilirim ben buna. Aşk şarkısını çalacağım sizlere. O hani opera yapıyor ya bir şarkıda, böyle çok yüksek seslere çıkıyor, tiz seslere. O şarkıyı çalacağım. Bugün çok canımız çekti. Onun dışında Simge'den efsane şarkısı Yankı şarkısını çalacağım ki Simge bu şarkıyı en sevdiği şarkılar arasına koymuştu. Şöyle bir bakalım, biz de o gözle biraz bakalım. Murat Boz'dan çalacağım özlenilen şarkılarını ve küçücük bir aradan sonra, bir dakika sonra Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil şarkısı sizleri bekliyor olacak.
1: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
3: İş görüşmelerinde sorun mu yaşıyorsunuz? Özgeçmiş, yani Lebenslauf hazırlamakta zorlanıyor musunuz? Yeni bir iş bulmakta yaşanabilecek birçok sorunda size yardımcı oluyoruz. Bildungsgutschein ile ücretsiz. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
4: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
5: Yine borç mektupları mı?
6: Abi bunu aldım, yeter artık.
5: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
7: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
8: Berlin!
9: Osman, Osman!
8: Dürüm nerede yenir?
9: Dürümcü Osman!
8: Ciğer dürüm,
9: hey!
8: Nohut dürüm,
9: hey!
8: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
9: Osman, Osman!
8: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
9: Dürümcü Osman!
8: Berlin'de iki yerde.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Divan Bildungsakademie.
2: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
1: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
2: Ayrıca Pflegede Ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
1: Divan Bildungsakademie. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
3: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.
4: Juveliye Orientschmuck tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Juveliye Orientschmuck'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Juveliye Orientschmuck, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Muhteşem bir şaheser diyebiliriz. Sertab Erener'in bu aşk şarkısı bir başka. Aşk diye öyle bir bağırıyor ki insana aşık olası geliyor. Herkes de böyle aşık olmaz bu arada, söyleyeyim. Kimisi aşık oluyor, ortalığı yıkıyor, yırtıyor, dağıtıyor. Kimisi de böyle güzel şarkılar yazıp seslendiriyor işte. Arkadaşlar, bugün sizlerle ne konuşuyoruz? Bugün kendimizin en yaşlı özelliğini konuşuyoruz. Daha dün şöyle bir şey fark ettim. Hemen not aldım bunu sizlerle konuşmak için. Dün bir baktım, böyle tam 3 saatimi bitkilerimle geçirdim. Evdeki bitkilerimle işte suluyorum, saksılarını değiştiriyorum, topraklarına bakıyorum. Kökleri sağlam mı onları kontrol ediyorum. Yapraklarını siliyorum ve sonra onlarla konuşuyorum, dertleşiyorum. Bir baktım kendimi bir anda 70 yaşında gibi hissettim. Vallahi ya, kendimi bir anda yaşlı bir Esra teyze olarak gördüm. Benim sanırım en yaşlı özelliğim bitkilerimle konuşmak, bitkilere bakmak. Bu benim en yaşlı özelliğim olabilir. Peki sizin en yaşlı özelliğiniz nedir? Çok güzel cevaplar geleceğini düşünüyorum. Şimdiden yazdın. Ne kadar hızlı yazıyorsun. Şimdiden yazanlar var. Benim en yaşlı özelliğim sanırım bitkilerle konuşmak. Sizin en yaşlı özelliğiniz nedir? Bana WhatsApp üzerinden yazın. Murat Boz söylüyor bu şarkıyı. Adını bilen yazsın. Siz de bana yazın.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Dün sadece 3 saatimi bitkilerimle konuşarak ayırdım arkadaşlar. Dün sadece 3 saatimi bitkilerimle konuşarak harcadım diyebilirim. Bu da beni bir anda 70 yaşındaki bir teyze yaptı. Benim sanırım en yaşlı özelliğim bitkilerimle konuşmak. Peki sizin en yaşlı özelliğiniz nedir diye sormuştum. Aramızda çok fazla yaşlı varmış, ben bunun farkında değildim. Burası Metropol FM değil de bir huzur eviymiş, ben bunun farkında değilim. Bir dinleyicimiz Bulut yazmış, diyor ki ben 34 yaşındayım, en yaşlı özelliğim şeker hastası olmam demiş. Geçmiş olsun, valla buna gülemedim. Geçmiş olsun. Bir dinleyicimiz Tuğçe yazmış, diyor ki benim en yaşlı özelliğim kendi kendime konuşmak ve bütün gün uyumak demiş. Kız, bütün gün uyuyacak vakti nereden buluyorsun sen? Ne iş yaparsın bize de söyle, ben de uyumak istiyorum. Varsın böyle yaşlılık olsun, ne güzel mis gibi uyuyormuşsun. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir dinleyicimiz en yaşlı özelliğim bu yaşta köye yerleşmek istemek. Hepimize anlık bir geliyor bu istek ama. Gideceksin şöyle kırsalda yaşayacaksın. İşte bahçene istediğini ekip biçeceksin. Mis gibi bir hayal vallahi, doğru diyorsun. Hayallerimizde köye yerleşmek varsa kesin yaşlanmışızdır. Bu da kesinlikle bir bilimsel bir açıklama gibi bu bence. Bir dinleyicimiz en yaşlı özelliğim eski şarkılar demiş. Bak, bu eski, bu yaşlılık değildir. Eski şarkılar hiçbir zaman eskimez. Onlar sadece nostaljidir ve her yaşın bir nostaljisi vardır diyerek kendi yaşlılığımızı böyle aklayabiliriz bence. O zaman yeni nesilden devam edelim. Yepyeni bir şarkı çalıyorum şimdi sizlere. Hadise ve Motive Labirent diyor. En yaşlı özelliğiniz nedir?

en yaşlı özelliğiniz nedir diye sormuştum. Bir dinleyicimiz Hanau'dan yazmış, Volkan. En yaşlı özelliğim gençleri ya da yeğenlerimi görünce onlara hemen nasihat veriyorum. Bu dilimizi tutamıyoruz değil mi ya? Bu sanki herkese yüklenmiş bir özellik gibi. Gençleri ya da yeğenlerini görünce hemen nasihat vermek, öğüt vermek. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyorum. Düşünüyorum, bazen çok mu sıkıcı geliyorum? Biraz. Biraz yani. Sen de küçükken bu hayattan isteyeceğin en son şey büyüklerin sana nasihat vermesidir diye düşünüyorum. Melisa yazmış, diyor ki benim en yaşlı özelliğim kafam artık gürültüyü kaldırmıyor Esra diyor. Değil mi? Yüksek sesle bir şey duydum. Ay kıssana şunu bir kıs kıs falan diyoruz. İçimizden hemen 70 yaşa atlamış oluyoruz vallahi. Bir dinleyicimiz Müjde yazmış. Müjde diyor ki sessiz ortam hakim iken derin nefes alıp sana şükürler olsun ya Rabbi derken nefes vermek. O kadar iyi anlattın ki bunu. Bir sessizlik düşün, hemen sessizlik. Evet. Şükürler olsun ya Rabbi. Nasıl, güzel bir yaşlı taklidi yaptın mı? Tam bundan bahsediyordun değil mi Müjde?

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
2: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
4: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraße 19 Wedding.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbus Adam 1. Güveniniz için teşekkürler.
9: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Poizzi. O zamanların en dinlenen sanatçısı Poizzi. Kimseler duymasın dedi. Ama bağıra bağıra söyledi şarkıyı. Ben nasıl bir tezatlık bu, hiç anlamadım valla. Arkadaşlar, bazen bazı özelliklerimiz var. Böyle yaşlıların yaptığı şeylere benziyor. En yaşlı özelliğimiz nedir? Sizin yaşlı özellikleriniz neler? Bunları konuşuyoruz. Meğer ne çok yaşlı toplanmışız biz buraya. Hepimiz gayet yaşlanmışız. Şimdi hemen mesajlarla devam ediyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki, bunu hep söylemek isterdim. Söylüyorum, 28 yaşındayım ama kendimi 50-60'larda hissediyorum. İş, ev, aile, yaşıtlarıma öğütler falan veriyorum. Bundan vazgeçin, böyle yapın falan diye öğüt veriyorum demiş. Ya bu öğüt vermelere bir doyamadık yani. Niyeyse sanki bize ne kardeşim yani. Biz çok hata yaptık, onlar da yapsın yahu. Herkes de doğru hareket etmesin bu hayatta. Bir dinleyicimiz Offenbachlı Yunus yazmış. Diyor ki, ben 30 yaşındayım ve kendi kendime konuşup duruyorum ve en kötüsü de kendime cevap veriyorum. Benim güncel hayatıma hoş geldin. Bu bir yaşlı hareketi miymiş ya? Şu an öğreniyorum yaşlandığımı ben. Bir dinleyicimiz yazmıştı ki, ben zerrin. Evet, tam da üstüne bastın. Ruhum hala çok genç olmasına rağmen çok neşeli biriyim. Ama balkona çıkınca ben de bitkilerimle konuşurum sabah akşam. Onlar da bir canlı sonuçta yani, değil mi? Konuşmak lazım diyor. Tabii canım, tabii hep yani konuşuruz zaten biz. Diyor ki, benim balkona gelsen 4-5 metre bir sürü bitki var diyor. Bak, kahveye gel beklerim demek de bir yaşlı göstergesi değil mi? Kahveye gel demek. Evet, doğru. Şimdi sizden gelen birçok mesaj var. Bir dinleyicimiz demiş ki, ay yazacağım şeyi unuttum Esra. B12 eksik herhalde. Bunadım herhalde demiş.

0: içlerinde sık sık duyduğumuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir gelişme oldu. Nedir?
1: Evet, tabii belediyeler üzerinden gerçekleştirilen davalardan bir tanesi bu dava. Bu soruşturma kapsamında 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor. Savunma süreci şu anda tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu dosya esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Yani şimdi savcılık mütalaasını açıklayacak. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.
0: Havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatı nedeniyle Mayıs'ta bazı uçuşları iptal ediyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek mi?
1: Şimdi Mesut, gelen haberlere bakıyoruz. Bir havacılık analitik firması var. O firmanın açıklamalarına baktığımızda bu jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuş iptal edildi. Bu tabii toplam uçuşların sadece %1'ini oluşturuyor. Bu en fazla uçuş iptalinin yaşandığı destinasyonlara baktığımızda da burada birinci sırada İstanbul'u görüyoruz. Ama dün Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'de jet yakıtı sağlanması konusunda bir problem yaşanmıyor.
0: Bir süredir konuşuluyor, tekrar gündeme geldi. DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi? Açıklama var mı?
1: Mesut, bu noktada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bir açıklaması oldu. Öncelikle bunun bir yenilenme olacağını söyledi ama bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil dedi ama bir yenileme çalışmasının olabileceği sinyalini verdi.

normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı, çok rüzgarlı, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Macht euch bereit für die Let's Go Deals zum WM-Warm-up. Jetzt vorbereiten wie ein Champion. Wie mit dem 55 Zoll LG OLED Evo TV mit Energieeffizienz F für nur 899 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
5: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
4: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
6: Anneler gününe özel indirim Karaca Maloft Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Maloft Berlin mağazamıza uğrayın.
7: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

APO yeraltı dedi. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Ben Esra. En yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Berlin'den Hayriye yazmış. Diyor ki, Esra Hanım, yaşlılığın en belirgin özelliği şunu demektir. Ah, bizim zamanımızda böyle miydi? Ne günlere kaldık Rabbim deriz. Ben de bunu çok kullanır oldum. Yaşlanmışım demek ki diyor. Hayır, bu sizin yaşlı özelliğiniz. Henüz yaşlanmadınız Hayriye Hanım, lütfen. Öyle hemen çabuk kabul etmek yok yaşlılığı. Öyle, o işler öyle değil. Darmstadt'tan Rosa yazmış. Diyor ki 20'lerden 30'lardan bahsediyorsunuz. Neymiş, yaşlandık. Biz 60 merdivene dayadık demiş. Ha, merdiven dayadık. Yok canım, biz 20 ve 30'larda yaşlandık demiyoruz. Yaşlı gibi hissediyoruz diyoruz. Ama siz eğer 60'ınızda genç hissediyorsanız işte marifet odur. Gurur duyun bence bununla. Nazarlar değmesin. Hakan yazmış, diyor ki 17 yaşındayım. Yerden bir şey kaldırmak istediğimde büyük bir nefes alıp ses çıkarmam gerekiyor. Yoksa arkam açıyor. Nasıl ya? Şey mi yapıyorsun? Deyip mi alıyorsun yerden bir şey? Bu gerçek bir yaşlı özelliğidir bu arada. Helal olsun, müthiş tespit. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra, hava sıcak olsa bile belki üşürüz diye yanımıza hep bir ceket gibi bir şeyler alıyoruz eşimle. Annelerimizden öğrenmişiz herhalde. En yaşlı özelliğimiz bu. Yanına ceket almak da tam bir yaşlı özelliği ya. Müthişsiniz ya. Müthiş cevaplar geliyor. Harikasınız. İnsan böyle konuşunca bir yaşlı olası geliyor. Çok tatlı bir şey değil mi? Yanaklarımızı sıkasımız geliyor bir anda.

0: Sakiler müthiş bir yorum. Şeytan tüyü ile sizlerleydi. Arkadaşlar en yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Şerife yazmış, mesajlara bakıyorum. Diyor ki ben yaşlandığımı kozmetik ürünleri alırken fark ediyorum. Pastel renklere yavaş yavaş bırakıp koyu renkli ürünler almaya mecbur kalıyorum ne yazık ki demiş. Ama bu yaşlı özelliği değil canım. Ben de koyu makyaj yapıyorum. Şerife hayır. Yaşlandığımızı kabul etmiyoruz. Öyle bir şey değil bu. Lütfek Safından yazmış bir dinleyicimiz. Sait yazmış. Diyor ki insan bir sohbet ortamında hayalleri yerine hatıralarını anlatmaya başlayınca yaşlanıyor demektir demiş. Of Sait çok derinden girdin şu an. Tüylerim diken diken oldu. Duydunuz mu ne kadar derin bir şey söyledi? Bir sohbet ortamında hayalleriniz yerine hatıralarınızı anlatmaya başlayınca yaşlandığınızı anlıyorsunuz demiş. Ay vallahi kimisi var. Benim 14 yaşında arkadaşlarım var. Küçüklük anılarını anlatıp duruyorlar vallahi. Onlar da mı yaşlı yani? 14 yaşında yaşlanmışlar. Eda yazmıştı ki benim en yaşlı özelliğim birisinin yaşımı göstermediğimi, daha genç gösterdiğimi söylediğinde buna sevinmemdir diyor. Değil mi ya? Daha ben de 27 yaşındayım. Birisi yaşımı sorduğunda kaç gösteriyorum diyorum. Diyorlar ki 21 falan. Oley falan. Ne oluyor? Ne gaza geldin daha 20'lerindesin? Arkadaşlar çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. En yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Çok da rengarenk bir program oluyor. Hakan'ınki kadar olmasın. Küçücük bir haber arasından sonra devam ediyoruz. Lokal haberlerimiz nelermiş şöyle bir bakıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin savcılığı, Lichtenberg semtindeki bir dönerci önünde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili 65 yaşındaki şüpheli hakkında dava açtı. İddiaya göre zanlı, Kasım 2025'te çıkan tartışmanın ardından iki kişiye ateş açtı. Ağır yaralanan 29 yaşındaki bir kişi birkaç gün sonra hayatını kaybederken diğer yaralı tedaviyle kurtarıldı. Olaydan günler sonra polise teslim olan zanlı hakkında adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama suçlamaları yöneltildi. Neukölln'de Nisan ayı sonunda iki gence yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 20 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı. Polisin açıklamasına göre zanlı 23 Nisan'da Anita Berba Parkı'nda 27 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay nedeniyle pazartesi gününden bu yana tutuklu bulunuyor. Yetkililer ayrıca şüphelinin 2 Mayıs'ta park yakınlarında iki kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla da bağlantısını araştırıyor. Verdi Sendikası, telekom çalışanlarını aralarında Berlin ve Brandenburg'un da bulunduğu 12 eyalette uyarı grevine çağırdı. Grev nedeniyle müşterilerin telekom hizmetlerine erişiminde aksama yaşanabileceği, teknik destek ve çağrı merkezlerinde gecikmeler olabileceği bildirildi. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği, yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri, yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme, özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Kayahan'dan müthiş bir şarkı çalıyorum sizler için. Atın beni denizlere diyor. Ben de şu an tek istediğim şey denize girmek. Seni çok iyi anlıyorum Kayahan. Denizlere girip fıçı fıçı yüzmek, serinlemek istiyorum.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. En yaşlı özelliğiniz nedir? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz Özgül yazmıştı ki dizlerim ağrımaya başladı demiş. Neşe ve eğlence aramıyorum artık. Huzur arıyorum, huzur. Orman yürüyüşü falan yapıyorum diyor. Bu da bir yaşlı özelliği değil mi? Ormana gideceksin, ellerini arkadan birleştireceksin ve yavaş yavaş yürüyeceksin. Ağaçlara bakarak, bu ağaç acaba kaç yıllık bir ağaçtır falan diye söyleneceksin içinden. Bir dinleyicimiz Frankfurt'tan Hüseyin yazmış. Diyor ki 53 yaşındayım ama herkes beni 35-40 yaşında sanıyor. Bu da beni genç hissettiriyor demiş. Ay ne güzel, maşallah olsun. Hep böyle genç kalın. Bir dinleyicimiz demiş ki en yaşlı özelliğim emeklilik. Erken emeklilik düşüncesi. Ben de oturup bazen emeklilik hayalleri kuruyorum, biliyor musunuz? Emeklilik planı yapıyorum ben. Daha yarınımı planlamadan emekliliğimi planlıyorum ben de.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin, Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin, şimdi yeni adresinde. Knöphausenweg 2, Buko.
5: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşeştirarse 9, Sorsanaştirarse köşesi Kreuzberg.
8: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
9: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
10: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
9: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
11: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
12: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
11: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos Keyfi devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. En yaşlı özelliğiniz nedir? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz bir tespitte bulunmuş. Diyor ki Esra, valla bu yazanların çoğu bayan. Kendini yaşlı hissedenler hep bayanmış. Neden acaba? Hiç bilemiyorum neden acaba. Biz niye erken yaşlanıyoruz acaba? Ya da yaşlı gibi hissediyoruz. Yaşlı hissetmek değil. İşin tabii ki gırgırındayız. En yaşlı özelliğimiz nedir demiştik. Frankfurt'tan Nuri K yazmış. En yaşlı özelliğim Esra. Aynaya bakmayı yaşlandıkça azaltıyorum demiş. Çünkü yüzümdeki kırışıklar fazlalaştığını fark ediyorum aynaya baktıkça. Ama bu bir yaşlı özelliği değil canım. Aynaya herkes bakar. O kırışıklığı her yaşta görürsün. Her yaşta da sinir olursun. Vallahi bak ben 27 yaşındayım. Ben de kırışıklık görünce sinir oluyorum şu an. Halil yazmış, Bremen'den yazıyor. 63 yaşındayım, bol bol spor yapmak demiş. Spor yapmak yaşlı özelliği mi yahu? Sen zor olanı yapıyorsun sen. Senin bu genç özelliğinmiş. Gençler harıl harıl spor yapıyor valla. O zaman sen de o gençlerden birisin Halil. 63 yaşında delikanlı. Reyhan yazmış, en yaşlı özelliğim bütün erkeklerin aynı olduğunu düşünmem demiş. Şair burada ne demek istedi?

0: sagt aber, dass die Infektionsgefahr klein sei und dass dies nicht mit dem Coronavirus zu vergleichen sei. Papst Leo XIV. Hat heute den US-Außenminister Rubio zu einer Audienz im Vatikan empfangen. Nach den Verbalattacken von US-Präsident Trump gegen den Papst ist das Verhältnis zwischen beiden Staaten extrem angespannt.
1: Immerhin lächeln können beide noch, zumindest beim offiziellen Händeschütteln hier. Diplomatie, das können der Papst und Rubio. Der US-Außenminister meinte später, beide Seiten setzen sich für Frieden und Menschenwürde ein. Ob Rubio heute allerdings auch Risse kitten konnte, sein Chef Trump, der braucht schließlich auch die katholischen Wähler zu Hause. Trotzdem hat Trump den Papst ungewöhnlich scharf attackiert, weil der Nein sagt zum Irankrieg. Aus Rom, Claudia Wächter.
0: Vor dem traditionellen Tag des Sieges in Moskau haben Russland und die Ukraine ihren Drohnenkrieg unvermindert heftig fortgeführt. Die Ukraine gab eine einseitig erklärte Waffenruhe nach einem Tag wieder auf und reagierte auf fortdauernde russische Attacken mit einem ihrer größten bisherigen Drohnenangriffe. Morgen soll eine einseitig von Russland erklärte Feuerpause in Kraft treten. Die Waffen sollen für 2 Tage schweigen, während das Land feierlich an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerle birlikteyiz. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Görüşmelerde Türkiye ile Cezayir arasındaki siyaset, ekonomi ve enerji alanlarındaki işbirlikleri ele alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin savunma sanayi projelerine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Özel, bazı motorların yurt dışından geliyor olmasının Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan projesini küçümsemek için gerekçe olmaması gerektiğini belirtti. Özel, TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen Kaan'ın Türkiye açısından önemli bir teknoloji ve savunma yatırımı olduğunu ifade etti. İstanbul'da öldürülen Kübra Yapıcı dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında genç kadının bedenine ait bir bölümün bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkındaki soruşturma sürerken polis ekiplerinin delil toplama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Türkiye'de sosyal medya için planlanan kimlik doğrulama uygulamasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Düzenlemeyle birlikte kullanıcıların belirli platformlarda kimlik bilgilerini doğrulaması hedefleniyor. Sanatçı, şarkıcı Şebnem Ferah'ın uzun aradan sonra vereceği konserin ikinci tarihi açıklandı. İlk konserinin biletleri 12 dakika içinde tükenince organizasyon şirketi yeni bir konser daha düzenleneceğini duyurdu. Sanatçının ikinci konseri de yoğun ilgi görürken bilet satışlarının kısa sürede başlaması bekleniyor.

0: Sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı çok rüzgarlı ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Paydos keyfimizde en güzel enerjimize devam ediyoruz. Gülşen, Türkçe müziğin kraliçelerinden bir tanesi, dillere düşeceğiz seninle diyor.

0: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
1: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
0: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
3: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
4: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
5: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Önümüz yaz. Ay yaza çok az kaldı. Ay. Ne sezonu başladı biliyor musunuz? Dondurma ve bir festivale çevirmişler bunu arkadaşlar. Almanya'da Gelato Week başladı. Yani dondurma haftası. Dondurmanın bile festivalini yapmışlar. Helal olsun valla. Zaten Almanlar kışın ortasında bile dondurma yiyor. Biliyorsunuz çocukları bile yiyor. Mantık çok güzel. Şimdi her dondurmacı festival için özel bir tat hazırlıyor. Ama öyle klasik hani çikolata vanilya değil. Mesela bana çok ilginç gelenlerden biri geçen yıl hatırlıyorum. Biberiyeli limon. Ondan sonra matcha çilek. Hatta mor havuçlu dondurma gördüm ben. Sebzeden nasıl yaptınız o dondurmayı siz? Ve fiyatlar en cazip kısmı, işte burada avuçlarımızı şey yapıyoruz. Ne denir? Avuçlarımızı ovuşturuyoruz. Fiyat 1.80 euro arkadaşlar. 1 euro 80 cent. Almanya'da bugünkü fiyatlara baktığınızda 4-5 euroya anca bir top alabiliyorsunuz. Ama 1,80 euroya artık dondurma yiyebileceksiniz bu haftada. Şimdi Berlin tarafı özellikle çok hareketli. Küçük İtalyan tarzı dondurmacılar dolu. İnsanlar metro gezip farklı tatlar deniyor. Dondurma avına çıkıyorlar gibi aslında. Siz de bulunduğunuz şehirde mutlaka bir dondurmacıya uğrayın. Ne zaman başladı festival biliyor musunuz? Bugün. Dondurma festivalimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. Bol bol dondurma yediğimiz ama boğazımızın da hiç şişmediği günlerimiz olacak. İki euro'dan az fiyata dondurma yiyebiliyoruz. Hem de havuç dondurması, ne bileyim efendim biberiyeli, kekikli dondurmalar, acı biberli dondurma falan var.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin savcılığı, Lichtenberg semtindeki bir dönerci önünde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili 65 yaşındaki şüpheli hakkında dava açtı. İddiaya göre zanlı, Kasım 2025'te çıkan tartışmanın ardından iki kişiye ateş açtı. Ağır yaralanan 29 yaşındaki bir kişi birkaç gün sonra hayatını kaybederken diğer yaralı tedaviyle kurtarıldı. Olaydan günler sonra polise teslim olan zanlı hakkında adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama suçlamaları yöneltildi. Neukölln'de Nisan ayı sonunda iki gence yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 20 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı. Polisin açıklamasına göre zanlı 23 Nisan'da Anita Berba Parkı'nda 27 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay nedeniyle pazartesi gününden bu yana tutuklu bulunuyor. Yetkililer ayrıca şüphelinin 2 Mayıs'ta park yakınındaki iki kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla bağlantısını da araştırıyor. Verdi Sendikası, telekom çalışanlarını aralarında Berlin ve Brandenburg'un da bulunduğu 12 eyalette uyarı grevine çağırdı. Grev nedeniyle müşterilerin telekom hizmetlerine erişiminde aksama yaşanabileceği, teknik destek ve çağrı merkezlerinde gecikmeler olabileceği bildirildi. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği, yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri, yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme, özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizdeki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

bu şarkı bizi 2000'lere götürüyor. Bu şarkı güçlü kadınların şarkısı. Hep bir ağızdan böyle gaza gelerek hırslı bir şekilde söylediğimiz o şarkı Dağları Deldim. Özlem Tekin'den sizlerle. Kalbim.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'da yıllardır şirketlerin en büyük şikayeti hep aynı. Konuştuk biz de burada bolca. Eleman bulamıyoruz. Çalışacak kimseyi bulamıyorlar. Ama bir yandan da işsizlik var. Neyse. Şimdi tabloya gelelim biz. Ofislerde, fabrikalarda, lojistik merkezlerinde artık başka bir cümle daha sık duyuluyor. Bu pozisyona ihtiyacımız var mı yahu diye soruyorlar. Neden? Çünkü yapay zeka. Yapay zeka almış birilerinin işini elinden. Şimdi yeni bir araştırma yapmışlar, yepyeni. Çalışan açığı son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Çalışan açığı yok yani. 2022'de milyonlarca açık pozisyon vardı. Bugün birçok şirket işe alımı durdurmuş durumda. Yapay zeka tabii ki büyük rol oynuyor. Eskiden birkaç kişinin yaptığı işleri artık yazılımlar ve otomasyonlar, yapay zekalar çok hızlı bir şekilde yapabiliyor yani. Şirketler de boşalan her koltuğu yeniden doldurmuyor. Tamam canım, bunu yapay zeka ile hallederiz diyorlar. Yeni birini almıyorlar. Bir yandan ekonomik kriz baskısı var. Daha temkinli davranıyor şirketler. Yeni eleman almayayım, ben bunu yapay zeka ile yaparım diyorlar. Yapay zeka çok önemli bir yer aldı gördüğünüz gibi. Çok önem veriyor şirketler yapay zekaya. Bir o kadar güveniyor arkadaşlar. Onun için personel almıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir yandan tabii çalışanlar, işsiz kalanlar şikayetçi. Birçok kişi diyor ki aman biz o zaman ne diye kendimizi eğitiyoruz? Yapay zeka bizim işimizi yapıyorsa biz niye o kadar eğitim alıyoruz, okullar okuyoruz, ausbildung yapıyoruz, meslek yapıyoruz diye söylenip duruyorlar. Tabii bizler de korkuyoruz. Her meslek sahibi insan diyor ki yarın bir gün benim yapay zeka elimden işimi alabilecek mi diye. Bir yandan şöyle bir haber de var. Biraz da ondan da bahsedeceğim. Almanya'da ekonomi yavaşlamış olsa da yapay zeka yatırımları var ya, tam gaz devam ediyormuş arkadaşlar. Nasıl yatırımlar yapıyorlar birazdan anlatacağım.

0: Yapay zekaya Almanya'da o kadar yatırım yapılıyor ki ben şok oldum. Normalde dijitalleşmede çok zorlanan Almanya, bakın yapay zekaya nasıl güveniyormuş da yatırımlar yapıyorlar, maşallah maşallah. Ülkedeki startup yatırımlarının yarısından fazlası doğrudan yapay zeka şirketlerine gidiyormuş. Taptaze bir araştırma. Alman girişimleri toplam neredeyse 2 milyar euro yatırım almış baktığınızda. Yani 1 milyar eurosu bunların 1 milyar eurosu, yani yarısı diyebiliriz, yapay zeka odaklı şirketlere aktı. Sadece yapay zeka odaklı olan şirketler bu kadar yatırım almış, gördünüz mü? Biz de diyoruz ki ne kaçırıyoruz? Biz baştan yapay zeka şirketi kurmamız lazımdı. Şu anda benim yapay zeka olduğumu düşünün. Mesela Metropol FM'de bir yapay zeka şirketiymiş düşünün. Bütün habercilerimiz, sunucularımız, herkes yapay zeka. Parayı kırardık o zaman valla. Berlin, Münih ve Hamburg'daki teknoloji ofislerinde şu aralar benzer bir sahne yaşanıyor. Genç ekipler var. Gencecik, bakın o kadar, hani biz Z kuşağı, M kuşağı diyoruz ya, onlar asıl parayı kıranlar. Ekran başında yapay zekayı iyice geliştiriyorlar. Geliştiriyorlar, sonra yatırımcılar da diyor ki biz bunlara yatıralım o zaman. Bütün yatırımı öyle yapıyorlar, o gençlere yapıyorlar işte. Başka bir tarafı da var işin dikkat çeken. Bu paranın büyük kısmı Almanya'dan değilmiş ya, Amerika'dan geliyormuş. Yani Alman girişimleri büyümek için giderek daha fazla Amerikan fonlarına bağımlı hale geliyormuş. Yani bu üstüne ne diyeceğiz? Yani aklı olan varsa hemen gitsin kendine bir yapay zeka şirketi kursun. Bütün dünyanın dört bir yanından yatırımı kaparsınız valla. Bu biraz şey gibi oldu, kamu spotu gibi gireceğim. Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde, Kreuzberg'te. 0176-2209-2902.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos keyfimiz devam ediyor. Biz para konuşmaya devam ediyoruz Paydos keyfimizde. Yatırımlar dedik, herkes yapay zekaya çok yatırım yapıyormuş. Almanya, Amerika demiştik. Almanya'da o zaman biraz para konuşalım, zenginleri konuşalım. Çünkü neticede bu züğürt çenesi yani. Almanya'da zengin vergisi konuşuluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Zenginlerden çok daha vergi alınsın isteniyor. Tartışma şu: zenginler daha fazla vergi ödemeli mi? Ve görünen o ki halkın büyük kısmı evet, alalım onlardan vergi. Donlarına kadar alalım. Bir anket yapılmış. Bu anket bekleniyordu zaten. Almanların %76'sı yıllık geliri 300 bin euronun üzerinde olanların ek vergi alınmasını destekliyor. %76'sı Almanya'da yaşayanlar, 76. Acaba biz de mi istiyoruz? Onu bir sorguladım. Bize ne, zenginin parasından canım. Gitsin çocuğuna mı yatırım yapıyor, torununa mı bırakıyor mirasını? Bu konu giderek daha da yüksek sesle konuşuluyor. Çünkü devletin bütçe baskısı epey bir büyüyor, biliyorsunuz. Ekonomik kriz, savunma harcamaları, işte ne bileyim, sosyal destekler milyarlarca euroluk yük oluşturuyor. İlginç olan da sadece düşük gelirli vatandaşların değil, yüksek gelir grubunun da büyük kısmı bu fikre sıcak bakıyor. Ben asıl buna şaşırdım. Zenginler de bunu okey olarak algılıyor. Tamam canım, alın vergiyi diyorlar. Zenginler daha fazla katkı sunmalı, kabul ediyoruz diyor zenginler. Helal olsun vallahi, büyük yüreklilermiş. Bu tartışmayı bu arada büyüten isimlerden biri CSU lideri Markus Söder oldu. Yıllarca vergi artışına karşı çıkan biriydi Söder. Bunu da hatırlatalım. O bile artık zengin vergisi olsun tamam demiş yani. Gel seninle yazalım. Peki sizce zenginlerden alınsın mı daha çok vergi? Siz ne düşünüyorsunuz? Duyuyor.

yatırımı olduğunu ifade etti. İstanbul'da öldürülen Kübra Yapıcı dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında genç kadının bedenine ait bir bölümün bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkındaki soruşturma sürerken polis ekiplerinin delil toplama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Türkiye'de sosyal medya için planlanan kimlik doğrulama uygulamasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Düzenleme ile birlikte kullanıcıların belirli platformlarda kimlik bilgilerini doğrulaması hedefleniyor. Sanatçı, şarkıcı Şebnem Ferah'ın uzun aradan sonra vereceği konserin ikinci tarihi açıklandı. İlk konserinin biletleri 12 dakika içinde tükenince organizasyon şirketi yeni bir konser daha düzenleneceğini duyurdu. Sanatçının ikinci konseri de yoğun ilgi görürken bilet satışlarının kısa sürede başlaması bekleniyor.

0: sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Gün içerisinde Berlin ve çevre bölgelerinde kapalı, çok rüzgarlı, ara ara yağışlı bir günde sıcaklıkların 13 derece olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bulutlu bir havada termometrelerin 6 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor. Mesai saatlerimizin sonlarına gelmiş olabiliriz. Şu anda bitmiş olan, işi bitmiş olan herkese oh be geçmiş olsun diyorum. Size müthiş bir şarkı seçtim, bunu gönderiyorum. Deli Dünya'dan Ahir Zaman sizin için geliyor.

ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum, yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Almanya'da kiracı mısınız? Sizi ilgilendiren bir konu var. Almanya'da artık kaloriferler de ortak gider olmaya başladı arkadaşlar. Yeni bir ısıtma yasası geliyor. Özellikle NAV'de oturan kiracılar dikkat. Çünkü yıllardır fatura sana ait tamam diyen sistem biraz değişiyor şimdi. Eğer ev sahibi yeni gazlı ya da petrol bazlı bir sistem kurarsa 2028'den itibaren çıkan ek maliyetin yarısını kendisi ödeyecek. Yani ilk kez soğuk evin sıcak faturası biraz paylaşılacak diyebiliriz. Evet, özetle bu aslında, soğuk evin sıcak faturası diyebiliriz. Şimdi tabii Almanya işi kolay bırakmıyor. Hiçbir zaman biliyorsunuz. Bu kez de biyogaz dönemi geliyor arkadaşlar. 2029'dan itibaren daha çevreci yakıt zorunluluğu başlayacak. Tamam, çok güzel fikir. Ama uzmanlar da diyor ki biyogaz şu an normal gazdan %25 daha pahalı. Yani çevreyi koruyalım derken yine olan biz tüketicilere olacak. Bizim ceplerimizde gözleri vallahi. Bir de en ilginç tarafı şu, eğer maliyet paylaşımı otomatik yapılmazsa kiracının hani ev sahibine gidip şey deme ihtimali var. Pardon da siz de biraz daha öder misiniz lütfen demesi gerekecek gibi duruyor yani. Almanya'da artık kombi kadar pazarlık becerisi de olması gerekecek. Ya ev sahibimiz de bizi oturtup pazarlığa tutuşturacaklar yahu. Sen daha çok öde. Hayır, sen biraz daha öde.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
4: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.
5: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

müthiş bir şarkı. Model isimli bir grup var. Türkiye'nin öne çıkan rock gruplarından biriydi. Sonra bu Model grubu dağıldı arkadaşlar. Sonra tekrar barıştılar. Bir araya geldiler. Yıllar sonra. Bu grubun bir de şarkısı vardı. May şarkısı. Bu şarkıyı şimdi Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan'dan dinliyoruz. Müthiş bir yorum. Rock müzikten Türk halk müziğine.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin savcılığı, Lichtenberg semtindeki bir dönerci önünde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili 65 yaşındaki şüpheli hakkında dava açtı. İddiaya göre zanlı, Kasım 2025'te çıkan tartışmanın ardından iki kişiye ateş açtı. Ağır yaralanan 29 yaşındaki bir kişi birkaç gün sonra hayatını kaybederken diğer yaralı tedaviyle kurtarıldı. Olaydan günler sonra polise teslim olan zanlı hakkında adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama suçlamaları yöneltildi. Neukölln'de Nisan ayı sonunda iki gence yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 20 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı. Polisin açıklamasına göre zanlı 23 Nisan'da Anita Berba Parkı'nda 27 yaşındaki bir kişinin yaralandığı olay nedeniyle pazartesi gününden bu yana tutuklu bulunuyor. Yetkililer ayrıca şüphelinin 2 Mayıs'ta park yakınındaki iki kişinin yaralandığı başka bir silahlı saldırıyla bağlantısını da araştırıyor. Verdi Sendikası telekom çalışanlarını aralarında Berlin ve Brandenburg'un da bulunduğu 12 eyalette uyarı grevine çağırdı. Grev nedeniyle müşterilerin telekom hizmetlerine erişiminde aksama yaşanabileceği, teknik destek ve çağrı merkezlerinde gecikmeler olabileceği bildirildi. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizdeki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Biraz tatillerden bahsedelim mi? Tatillerden haberler getirdim size. Şimdi tatile gittiğimizde ne arıyoruz? Huzur arıyoruz. Bir de boş şezlong arıyoruz. Pek bulamıyoruz bazı yerlerde. Şimdi bir emsal karar mı desem buna, ne desem. Yunanistan'da tatil yapan Alman bir turist var, tamam mı? Kendisi savaşıyor. Şezlonglar için savaşıyor. Ve sırf bu yüzden mahkemelik oldu, biliyor musunuz? Ama davayı da kazanmış. Şimdi düşünün. Her sabah kalkıyor adam. Sabah 6'da. Bakın 6'da kalkıyor. Gidiyor şezlong kapmak için. Bir bakıyor havlular var şezlonglarda. Havlular çok, daha yerleşmiş şezlong yok. Deniz orada duruyor. Ama oturacak yer yok. Sonunda tur şirketine de dava açmış, biliyor musunuz? Mahkeme de haklı bulmuş. Evet, haklısın. Bu kusurlu bir tatil. Allah herkese kusursuz tatil nasip etsin. Aileye de, o sürekli havlusuyla yer kapan aileye de yaklaşık 1000 euro tazminat cezası kesmişler. Şimdi şu havluyla yer kapma olayı, dürüst olalım, artık Avrupa'nın çok büyük bir alışkanlığı. Bunu herkes yapıyor yahu. İnsanlar tatile dinlenmeye gidiyor ama sabahın köründe alarm kurup sırf şezlong kapmak için nöbet tutuyoruz ya. Bir noktadan sonra tatil değil, şey, koşturmaca, savaş yeri, operasyon modu. Mahkeme de sağ olsun bizim yanımızda durmuş. Madem binlerce kişiye tatil satıyorsunuz siz, tur işte şirketi, o zaman insanlara oturacak yer de ayarlayın bari demiş. Bizim hakkımıza savunmuş, helal olsun.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store. Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
6: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
5: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
7: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzlei Scheira.de.

0: Temple of Adam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin. Lisei!
3: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
4: Özyörem.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Tarkan megastarımız mega. Çok ağladım şarkısıyla şimdi sizlerle. Akşam oldu, günün sonlarına geliyoruz ama enerjimizin asla sonuna gelemiyoruz arkadaşlar. Bu şarkılarımız varken biraz zor.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken bugünün sonlarına gelirken bir özet olarak bakalım neler oldu neler bitti. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk Esra. Herkese iyi dinlemeler, sana da iyi yayınlar.
0: Şimdi hantavirüsle başlayalım. Hantavirüs salgını sonrası Hondius yolcuları şimdi nerede takip ediliyor? Nedir durum?
1: Şöyle bir şey var, bazı yolcular tahliye edildi. Asıl mesele o gibi gözüküyor. St. Helena adasında 29 yolcu evlerine gönderildi. 12 ülkeden geldikleri için bu insanlar gittikleri yere de virüs götürür mü? Dünyaya tehlike saçar mı diye bir endişe var. İsviçre'de bir yolcunun enfekte olduğu doğrulandı. Giden yolculardan birinin. Singapur'da iki yolcu karantina altında. İngiltere, Danimarka ve Almanya'da da, Düsseldorf'ta da bir yolcu karantina altında bulunuyor, gözlemleniyor şimdilik. Bir kısmı da Tenerife adasında gemiyi terk edecek. Şu ana kadar 3 yolcunun gemide hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla virüsün yayılma riskine karşı karantina uygulamaları devam ediyor. Ülkelere doğru yolculuklar da başlamış durumda. Biz de merakla takip ediyoruz.
0: Şimdi eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer Almanya için sert uyarılarda bulundu. Neden?
1: Daha çok Friedrich Merz'e yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO konusundaki açıklamalarını, bazı sonuçlar olabileceğini söyledi. Almanya'yı yönetme konusunda Merz'in biraz zayıf kaldığı fikrini öne sürdü. Özellikle Putin'in Ukrayna'dan sonra Almanya ve Avrupa'yı da baskı altına alacağını söyledi. Amerika ile bozulan ilişkilere dikkati çekti. Bundan da Trump'ı sorumlu tuttu ve sonuçta şöyle dedi. Almanya böyle giderse bu siyasetle ekonomik ve toplumsal çöküntü yaşayabilir uyarısında bulundu. Çok uzun süre görev yapmış bir dışişleri bakanıdır. Joschka Fischer deneyimli bir siyasetçidir. Ömrü öyle geçmiştir üniversiteden beri.
0: Şimdi Mesut, Trump dedin, tabii ondan bahsetmezsek olmaz. Avrupa'da, Avrupa'nın Amerika'ya olan güveninden bahsedelim. Azalıyor mu bu güven acaba?
1: Yani şöyle diyelim, Esra, çok güvenilir araştırmalar yapan Bertelsmann Vakfı'nın bir araştırması ve 27 Avrupa ülkesinde yapılmış, Avrupa ülkesinin vatandaşlarının %58'i Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediğini, bir ortak olarak güvenmediğini söylemiş. Almanya'da bu oran daha da yüksek. Gerçi Almanya'da vatandaşların çoğu kimseye güvenmiyor, hiçbir ülkeye güvenmiyor ama %73 gibi çıkmış bu da. Donald Trump'ın da bu dönemde bu olumsuz gidişte etkisi olduğu düşünülüyor. Yani Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluk buza kalkmış, buzdolabına kalkmış gözüküyor.
0: Peki. Gelişmeler için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ferhan İstanbullu. O tabii ki Türkiye'de çok tanınan bir medya insanı, yıllarca bu işlerle uğraştı. Uzun süredir, şimdi ne kadar zamandır hoş geldin ve ne kadar zamandır Almanya'dasın?
2: Hoş buldum ve çok teşekkür ederim. Bugünü heyecanla bekledim. Mart ayında tam 6 yıldır tam zamanlı Berlin'de çok sık İstanbul'a gitmeli bir hayat yaşıyorum.
1: Peki. Şimdi tabii ki bizler yayıncılık içerisinde seni uzun yıllar Türkiye'de dergicilik ve köşe yazarlığı yaparken tanıdık ve sanat projeleri yaptın ve lifestyle odaklı yayınlar yaptın. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunsun ve aynı zamanda aynı üniversitede müze yönetimi alanında da yüksek lisans yaptın. Şimdi aslında bizi dinleyen gençler açısından da merak ediyorum. Bu kamu yönetimi ardından müzecilik yüksek lisansı, bunu bir anlatsana bana, nasıl oluyor bu iş?
2: Herkes geriye gidince eğitimiyle ilgili kendini eleştiriyor diye düşünüyorum ya da çoğu insan. Şimdi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler aslında biraz da o zaman yanımda çok doktor ya da işte finans odaklı kariyerler seçen yakın arkadaşlarım vardı. Kendimce siyasal bilgileri o grubun ortasında bir yerde duruyorum. Demek ki böyle bir şey okumalıyım diye seçtiğimi itiraf etmeliyim. Genç arkadaşlara belki bu şuursuz tarifim de ilham verebilir ya da kendilerini sorgulamalarına bir kapı açabilir.
1: Bu bende bir şey uyandırıyor aslında. Çünkü bizim gençliğimiz diyelim, aslında kendimizi biraz arkadaşlarımıza göre konumluyorduk. Yani şu çocuk fizik okuyacak, şu çocuk kimya okuyacak, bu çocuk hukuk okuyacak, bu mutlaka tıbba gider filan. Dolayısıyla kendimizi onlara göre orantılayıp diyorduk ki ben olsa olsa işte sanat işi filan okurum bilmem. Şimdi öyle değil, çocuklar biraz daha aile güdümünde ve çok erkenden kişiliğini kazanmış gibi görünüyor. Pek sokakta da oynamamış oldukları için, evden okula, okuldan eve bir hayat sürdükleri için aslında daha bireyseller. Yani peki müzecilik nereden aklına geldi?
2: Çok küçük bir yorum yapmak istiyorum söylediğine. Sen de ben de 10 yaşından sonra 8 yıl aynı insanlarla okuduk. O yaş eğitim sistemi artık farklı. Biz birlikte büyüyüp neredeyse seçili ailelerimiz oldu o insanlar. Ve bu etkilenme belki o yüzden de daha farklıydı. Siyasal bilgilerin yine de benim için çok büyük bir katkısı oldu İstanbul Üniversitesi'nin. Çok köklü bir üniversite olduğu için bugün efsane diye adını anacağımız çok insan benim hocam oldu. Onlardan azar işittiğim de oldu. İşte aynı ödevi tekrar vermem gerektiği de oldu ama şimdi geriye dönüp ne kadar şanslı olduğumu, bir starlar ordusundan ders aldığımı görüyorum. Zaman geçti. Ben sanatla ilgili çok bugün için anlamı olan bir yayında yine basın kimliğimle yayın yönetmenliği yapmaya başladım. Fakat bu hadiseye samimi bir ilgim olduğunu hem kendim anladım hem de galerici, sanatçı arkadaş çevrem. Çok samimi arkadaşlarım var bu dünyadan uzun yıllardır. Ve çok şükür ki dergicilik bunu bana sağladı. Bana hep dediler ki sen sanat tarihi okuyan pek çok insandan bu konuya daha hakimsin. O konuda kompleksi bir kenara bırak dediler. Çünkü ben hep niye sanat tarihi ya da arkeoloji, hala var o kompleksim de o zaman daha da şiddetliydi. Sonra bir gün ve müzeler benim için sadece gidip resimlerin asıldığı bir yer değil. Ben müzeye girince kendimi unutuyorum.
1: Hemen burada durduruyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Hemen aynı yerden devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Kafe Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft. Und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal. Es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.